Hürmetlik radio anlıqıcılar, bu programımızın stansımız bilen Abdülumra Yıllık Sahiyye Sağlamlıq Komiteti birleşip başqurgan. Dostlar, bu sahibimizde necelik istakanını kandaq işlese beyxeter buludu degen məzmunda sözləp berimiz. Nurgun kişi necelik istakan texamu kolaylıq, su içkende tökülüp geçişinin, yana qeyqilip geçişinin aldını alğılı buludu dəp qaraydı. Yani bazılar neçelik istakan işletkende bilip bilmey, teximi köp su içkili buludu deydu. Ameliyette, eğiz boşluğu bilen bivastı uçuruşudan neçe pakızlaşkı tegişlik ülük bulun bulup, su içiş bilen bilen köpkili kesellik payda kılıdan bakteriyelerini işçivileşinizni keltürüp çıkarışı mümkün. Ondaq da neçelik istakanını zadi işletkili bulamdu, bulmamdu. Qandaq tazılığında tel tüks pakız tazılığılı buludu. Neçinin içki divari tazılıq tiki körünmez rayon. Yakında Beijing şehri ahalisi Can Hanım balısının iç sürüp toxtumayı vatqallıqını hem yötülüp qalqallıqını baykıgan. Bir-birləb tek şürüş arqılıq mənbənin bala her günü işiltidigan neçilik istakan ikkallıqını baykıgan. Gerçi her günü yuyulgan bolsa mu, lekin tar neyçinin içi stakan bilen tutaşkan cayi kökert küçü zemburuğ bilen tolgan idi. İctimai alaq supısı da nurgun tordaş özleri işletken neyçilik stakanlardı mu, bu xil meselenin saklanğallıqını, olup mu yaz pesli kergenden boyan ehvalının teximu iğirlaşqallıqını bildirişdi. Mutaxassislar neçi içindeki bu bir qavat qara ranglik yepishqoq maddaning mikroorganizm ilmida bioperda deb ataladiganligini eskertdi. Bu bakteriya va kökat kuchi zamburug' ajratib chiqargan polisaxarid asosiy moddasining o'zini o'rab turishidan shakllangan bir qavat zich qo'g'dash xarakterlik qurilma bo'lib, odatdagi suzuk suvda yuvganda uni tozalash nihoyatda tez. Yaz pesli kirişi bilen temperatura örlep neçilik istakan asta-asta mikroorganizmlarını yetiştiriş katısıga aylanadı. Neçilik istakanının tazılıqtaki görünmez dairisi biz oylığandı mu köp. Neçilik istakan bilen adetki üstü uçuk istakanının işki berkı var. Kurulması mürekkep olup neçinin işki kısmıdaki inçke uzun yollu. Egilgen kısmı, çişleş kısmı. Stakan qapqıqıdaki selit-seyliq yelim himli güç. İğırlıq küçü çari qatarlıq orullarda köp miqtardaki pakızlaşkı tegişlik ölük bulun hasıl kılıngan. Uzaq müddet nem buluş, üzül kesil kurutuş qiyin buluş. Bu dəl mikroorganizmları köp yedigan köngüldik edek muhit. Mutaxassislar munularını təkidledi. Neyçi içki divarada daim görüldüğün kesellik payda kılıdığın mikroorganizmlar, çoğun üçey tayakçı bakteriyesi, altın renglik üzümsüman şarçı bakteriye qatarlıq üçey yolu da kesel payda kılıdığın bakteriyeler hem de eçitko zemburuğu. Penitsilin bakteriyesi qatarlıq kökert küçü bakteriyelerini öz içi alıdı. Çoğun üçey tayakçı bakteriyesi qatarlıq kesel payda kıldığın bakteriyeler su içiş arqılıq hazım kılış yoluğa kirgendin kiyin ciddi karakterlik aşkazan üçey yallığını keltürüp çıkırdı. Korsak ağrıyış, içi sürüş, köğünlü ilişiş qatarlıq alametler görüldü. Kökert küçey zemburuq koyup bergen spora sümürüş neycisidiki su tumani ya ki hava yıkımağa əgişip, adam bedenige sümürülüp, nefes yolu ziyade sezgürlük reaksiyasını keltürüp çıkırdı. Sozulma karakterlik yötülüş, çüşkürüş, burun pütüş, nefes kıyılışış qatarlıq alametler görüldü. Daim tötxil içimlikni içkende bakteriya teximu asan payda buludu. Kaynak sudun başka, nurgun kişi neçilik istakanda her xil içimliklerini demleşke adetlengen bulup, bu istakandaki meynetçilikni iğırlaştırıp idudu. Tövendeki birkaç xil içimliknin istakanda kaldıqı qilip, asalla süpü

metroga oltırganda, hareket kılgandan keyin kolunu yuymakçı bolganda jümek yok. Öl kağız işiltiş gerçe kolaylık bolsa mı, lekin terkibi murakkep, asalla sezgürlükni keltürüp çıkırdı. Quruq kağızga sürtkende pakiz bolmaydı. Pırslangan lönge sap paxta yaki ösümlük talasıdın işlengen bolup, soğu yolukkandan keyin keñiyip mükemmel bir yüz kağız yüz kağızı asıl buludu. Soğu yolukkandan keyin keñiyip mükemmel bir yüz kağızı asıl buludu. Kölümü çoğun, yumşak, adetki kağız karğanda terge texamu yekışlıq. Onun üstüge puraklık madda, çırıştın saklıqıcı doğru yok. Adette pırslangandan keyin, pekat tengi pul çoğunluğudu bulup, hiç kandak boşluk egilmeydu. Somkığa yançıqı selip koysanız, hiç kandak besim yes kılmaysız. Mäşğul adı entayını attı. Su mənbəsi yok vaqtta pırslangan löngü bilen koldiki çan tuzan yaki maylarını bevastı sürsse, kolunun sırtkı yüzüdeki köp kısım kirlerini çıkırıp itəleydu. Eğer kol yepşiqaq bolsa, yaki teximu pakiz tazlaş gerek bolsa, pekat az mektarda mineral suni pırslangan löngüge temiz saqla, o net sekund içide köpüp öl löngüge aylındı. Andın kolunu sürsek, maydeği ve bakteriyelerini önümlük yuqatqılı buludu. En ahırda yeni bir qetim quruq sürsekli buludu. Bugün sırtkı çıkkanda somkıga şikital pırslangan löngü selip alsanız, keyinki qetim vaqtınca kol yuyuşka su kalmağanda elip işlesiniz, közgü çelik maydıgan bu küçük adettin minnattar bolasız. Pakızlık bir xil şarap bulupla kalmay, teximu muhimi bir xil özünü qoqtaş.

0: vatan chaqirmoqda. Kanshanning janubiy va shimolidagi sonsizligan oilalarda o'sib yetilgan har millat o'g'il qizlarining qalbidagi ona vatan muhabbati yolqunjmoqda. Men vatanimni so'yman. Hurmatli radio anglovchilar, endi anglaydiganingizlar Shinjang radio televiziya stansiyasining Vatan mening oilam programmasi.
1: Hurmatli radio anglovchilar, yaxshimisizlar? Shinjang radio televiziya stansiyasining Vatan mening oilam programmasini anglashonani qarshi olamiz. Men riyosatchi Ahmadjon Abdukerim.
2: Men riyosatchi Roshangul Imam.
1: Bu qitimqi programımızda mundaq məzmunlarda anlatış birimiz.
2: Yurtumdaki yeniliklar sahibimizde, Ürümçi şehirdeki Tunci Türkümdeki köylemleşken, Ademsiz yeni energiyelik muhit tazılıqı avtomobilleri işgi kırıştırıldı degen məzmunda sözləp birimiz.
1: Yüksülü vatqan Şincan sahibimizde 2 milyard 456 milyon yen merkez məbləği Şincanın şehirlerini yenilişiği mərət verdi degen məzmunda sözləp birimiz.
2: Yarqın ism sahibimizde memleket boyunca ilgar asasi katlam partiya teşkilatı Keriye Nahiyesi Toğrağaz Yezisi Toğrağaz Kenti partiya yeçekisini tonuşturumuz.
1: Programımız yine Şinjan Radyo Televiziye stansının yeni taratkısı Sılu Şötin abonucular terminalada mas kademde anlatılıdı. Hem de her vakit ilgirki programmalarını anlıgılı buludu.
0: Şinjandaki yeniliklar.
1: Kimin 26 yıllık memleket boyunca Gengo korumusu koruş aşpazlık hünürü de yenilik yaratışta çimpiyonluğunu talışış musabıksının Ürümçi Bekti musabıksı yakında Ürümçi Şindungfang Teknik İşçiler Mektubu da ötküzüldü. Şincan'ın her kaysi caylarından gelgen 134 aşpaz mahiri okşaş sahnede maharet körüstüp, Gengo koruması teyarlaş mahareti, korumu koruşta yenilik yaratış iktidarı cehette besleşti. Bu kıtımkı musabıkının kaidesi kattı. Kelepleşken bulup musabıkıda bir tutaş ölçemleşken tem tanşı güç bilen temillendi. Mahirla yeni yemeklik materyallarını müstakil tallat nakt meydanda iki hıl alayda Gengo koruması teyarıldı. Bahalı uçla korumalarının sırtkı şekli, tem süpti, icadiyat layihası ve bazarını kengaytış kıymeti katarlı köp hıl ölçemlerde universal numar verip mahirlerinin aşpazlık mahareti ve yenilik yaratış tepekkürünü umumizlik ilgilidi. Gengo koruması aşpazın otunu kontrol kılış, tem tanşaş nispeti ve yemeklik materyalini bir taraf kılış cihetki universal iktidarını sınaydı. Bu kıtımkı musabıkı mahirlani Gengo korumasının kurgak, temlik, açık çüçük, yeni, puraklık buluştak en enevi temini saklap kılış asası da yemeklik materyallarını maslaştırış, koruma koruş mahareti, şeklini namayan kılış cihetlerde dadıllık bilen yenilik yaratıp en enevi Gengo korumasını yeni hayati küçükü ilgi kılışkı ilhamlandırdı. Musabıkı meydanında icadi korumala arka arkadan meydana geldi. Maytağ'dan gelgen mahiri, Dıngciyon, Kal Çong Hüçüyü bilen eşitki selinip, korulgan rak korumasını teyarladı. O, əpçilik bilen yeni yumuran raklarını Kal Çong Hüçüyü tıkıp, Şincan'ın yerli qeyrinsiman mogosu bilen maslaştırıp tem kırgızdı. Deniz ve kurukluk yemeklik materyalları ustuluk bilen yuğurulup, yerlik alaylıki toluk, İcadiliği iki kılındı. Onun üstüge ozguluk kıymeti mol bulup kişilerin gözlerini kamaştırdı.
2: Yakşımızsız Nesirdin Efendi namlık, çoğun tüpteki klasik müzikalık sirk tiyatri, Ürümçi İttifak Tiyatrhanısı da daimlaştırılıp, muqim oynulup, şehir ahalileri ve her kaysi çaylardan gelgen sayahatçilerini muqim yerlik medeniyetini sınaş gözünü bilen təminləb, Ürümçi şehrinin medeniyet, sayahat istimal məzmununu yanımı beyitdi. Bu qetimqi oyunni Şincan sənət orni serik ömüki təyarlıqan bulup, İttifak Tiyatrhanısı Çoğbazar Soda Çembrikigi yakın buluştak rayon əvzəllikigi tayyip,

0: uzak tarihi ige Cunhua medeniyeti evlat bu evlat davamlaşıp süpsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
1: Cunhua medeniyeti mengü nur çeçip sınaqlarga baş eğmey, teğimi çolalınıp, rangdar yögümü resim kebi, menevi makanımızni obrazlıq tasvirlep bermekte.
0: En enevi ör adet çoğunkuru yıldız tartıp, ravajlanıp, evlat mı evlat davamlaşıp, rangdar yipek kebi milyonluğun Cunhua oğul kızlarını mehkem bağlap durmakta.
2: Vatan, benim ailem.

0: yurtundaki yeniliklar. Hürmetlik radyo anlıkçılar, bu sahipimizde Ürümçi şehirdeki Tunca Türküm'deki kölemleşken ademsiz yeni energiyelik muhit tazılığı otomobilleri ışıkı kiriştirildi degen mezmunda sözler birimiz.
1: Yakında 12 yeni energiyelik ve ademsiz muhit tazılığı otomobili Ürümçi Gençvenpu İktisat Teknik Terakkiyat Rayonu Sanayet Rayonu da merkezlik tapşırıldı. Bu Şinjan'daki Tunca Türküm'deki Tunca kölemleşken yeni energiye ve ademsiz muhit tazılığı esdiyesini kullanıştırının resmi yolu koyulganlıkıdan derek berdi.
0: Bu kıtım tapşırılgan 12 muhit tazılığı meşgulat otomobili Bakçı rayonunun barlık muhit tazılığı ihtiyacını öz içine alıdı. Bunun içinde 3 sap tokluk su çeçiş otomobili, 1 sap tokluk yüyüş süpürüş otomobili, 3 sap tokluk əxlət tazılaş otomobili, 1 yeni energiyelik muhafizət reşatkisi tazılaş otomobili, 1 paskını su sümürüş otomobili ve 3 sap tokluk otomatik heydelidigan yüyüş süpürüş otomobilini öz içine alıdı. Paskını su sümürüş otomobilidin biri yıkılgı may bilen hareketlengendin başka kalgan otomobillerinin hemisi sap tok bilen hareketlendigan bulup, yol yüzüdeki çan tozanı azaytış, yol yüzünü tazılaş, əhlət toşuş, rişatkılanı tazılaş ve meydanını inçki tazılaş katarlık bütün zencirsiman meşgulat vazifesini sistemilik tamamlayalaydı.
1: Ən-ənəvi yıqılğı maylıq muhit asraş üskünlərə gəsiləşdirəndə bu yeni energiyalik avtomobillər kerəksiz gaz qoyub bərməslik, şauqını tövən buluş, yürüştürüş, asraş tənərxi tövən buluş qatarlıq görünərlik əvzəlliklərə egə.
0: Diqqət qilishqa arzidigini şu ki, bu qitim orintilgan 3 avtomatik haydalidigan yuyuş tazılaş avtomobiliga köp senzor biriktiriş sistemisi ve AI körüş sezimi farklandırış hesaplaş usulü sərplengen bulup yolunu öz aldığı planlı yalaydı. Tosal quladın əqli ixtidarlıq saklını alaydı. Məşğulat halatını hərəkətçan tənşəb, muhit tazılıqı məşğulatını ölçəmləşdiriş ve inçkiləşdirib baş kuruşunu işqaşır alaydı. Əməli ölçəngən sallıq məlumatları körüstülüşçə, optimatik heydəlidigan bir yürüş, optimatik heydeledigan bir yuyuş, süpürüş optimobili her günü 20,000 kvadrat metre yolunu tazlayalaydıken, meşgulat önümü 6 muhit tazılığı işçisinin bir günlük hizmet miktarı baraverken. İgelin işe bunun ilgili Şinjan yuyuşe cinciye süni akli iktidarlık. İgelinişçe bunundun ilgiri Şinjan Yüşe Cinci Süni Akli İktidar Çeklik Mesuliyet Şirketinin birinci evlat yeşil akli iktidarlık muhit tazılığı üsküleri Gençvenpu İktisadi Terakkat Rayonu'da yukarı tövən temperatura, kum boran katarlık pevkolladı yol şaraitı da sınav kılıngan bulup üskülelerinin iktidarı naiti yakşıyken. Bu karxana hazır Gençvenpu İktisadi Terakkat Rayonu'da məxsus işləp çıxırış liniyası kuruşku məbləq selişki təyarlı qılavatqan bulup, əqli iktidarlıq muhit tazılığı üskürlərini yerlikləşdirib işləp çıxırış və sicil yığılaşını ilgiri sürdükən. Gençvenpu İktisad Texniki Terakkat Rayonu məbləq selişini ilgiri sürüş idarısının muavin başlığı Şaşa Mundaq dedi. Yeni energiyalik əqli iktidarlıq muhit asraş optimobilini köləmləşdirib işiltiş, Bağçı rayonunun yıqılğı sərfiyyatı və karbon qoyub verişinin ünümlük azaytıdı. Əqli iktidarlıq orulaşdırış bilən adamsız məşğulat sistemisi mas qədəmdə muhit tazılığı məşğulat ünümünü östürdü. Bu türünün yolu koyuluşu Bağçı rayonunun yeşil ul əsləhə sahəsidir ki, sistemi orulaşdırmasını toluqlamayan

0: Yani 30 kilometre kaldı.
1: Bey, dadısı, ne gerek geldiniz?
2: Ha, öyge az kaldı ya kotan. Ne oldu?
1: Ne miyiniz be? Her az balılağı ne mağaç geldiniz?
2: Ha, ne mersiniz balıyı vurdu. Ha, soğatlarını bağlandı göster ya. Vallahi yakıştı. Hey. Dikkat dur. Hayatını kadirle. Otomobil haydiganda telefonda paranglaşma. Medeni yol yürü.
3: Hürmetli radyo anlıkçıla. Şincan Radyo Televiziye Stansı'nın Vatan Menin Ailem programısı boyu canlı dişberdik. Anlıkçıla rahmet. Sılışıdın abonçılar terminalımızını düşürsenle

0: Hürmetlik radyo anlıqcı dostlar, növette köngül aramanladı boludığını güzel küylerden dostlar namlıq Xanzuçin Axşa.
1: Altyazı M.K.

Hürmetlik radyo anlayıcılar, anlayıcılar Sincan Radyo Televiziya Stansısının bir vasıta anlayıcılar vatkan ten saklıqı zor baylıq programı.

Spora sümürüş neticesindeki su tumanı ya ki hava yıkmağa ergişip, adam bedenine sümürülüp, nefes yolu ziyade sezgürlük reaksiyasını keltürüp çıkardı. Sozulma karakterlik yötülüş, çüşkürüş, burun pütüş, nefes kıyılışış katarlık alametler görüldü. Daim tötkül içimlikini içkende bakteriye teyhimu asan payda buludu. Kaynak sudun başka, nurgun kişi neycilik istakanda her kıl içimliklerini demleşke adetlengen bulup, bu istakandaki meynetçilikini iğırlaştırıp idudu. Tövendeki birkaç kıl içimliknin istakanda kaldıkı kilip, asalla süpüde özgürüp kalıdu. Birinci, aksıl talkini ve süp mahsulatları. Aksıl normal temperaturda asalla kıyıtı verip, neyce divarığa çaplışı valıdu. Bakteriye asan köpüydü. Süpünün özgürüş sürüeti tez buludu. İkinci, etken çay. Şekerlik içimlik. Şeker miktarı yukarı muhit mikroorganizmlarının köplep köpüyüşünü yeterlik ozluqluk bilen təminleydi. Üçüncüsü, limon suyu, meyve şerbeti. Meyve kesatası ve meyve şekeri kaldıqı bakteriye payda kılıplı kalmay, kesatalıq tərkibler yana selitsiyliq emlaş halkısının konur işini tezildi vetişi mümkün. Tördüncüsü, kahve, koffein. Maylar neyce divarıgı çaplışı velip, yuyuş təs buludu. Kaldıq kalğandan kiyin asalla gayri puraq payda buludu, hem de bakteriye payda buludu. Neçilik istakanını doğru tazılaş usulü. Sağlamlık noktasından qarğanda neçe kündelik uzak müddet işletildiğin içimlik su katısı kılışka mas gelmeydi. Eğer hakikaten neçe işletişki doğru gelse, asan tazılanıdığın yukarı temperatürğa çıdamlık yemeklik derecelik materiallarını, meselen eynek, yukarı saplıktaki tatlaşmaz polat, ya ki əla süpətlik seltisiyelik yelim nəyitisini aldın tallaş, həm də qurulması ziyadı mürəkkəb, yüyüş təs bolğan pasollarını tallaşdın imkan qədər saqlanış gərək. Yaz pəsildə nəycilik istakanını işlətkən haman yüyüş, qoyub-qoyub karı bolmaslıqdın saqlanış gərək. Bolmasa, qaldıq maddalar qurğandın kiyin yüyüş teximu qeyirləşib gedidu. Her haftada az degende bir qitim tel tüküs dezinfeksiyalash kerek. Konkret tövendeki töt baskışını kollanışkı buludu. Birinci qadam, çuvuş. Neyce, çişleş iğzi, seltisiyelik yelim hemligüç, iğirlik küçü şari qatarlıq zapçaslarının hemmesini çuvup, hiç qandaq yoşurun bulun kaldırmaslık kerek. İkinci qadam, çotkılaş. Mahsus işletildiğin inçke uzun sömürüş neytisi çotkısını işletip, kayt-kayta çotkılap yuyup, çotkı yuğunun sömürüş neytisinin içki divardaki barlıq rayollarını kaplışığa kabaletlik kılıp, yu şekillik egilgen caylarını noktalık bir tərəp kılış kerek. Üçüncü qadam, çılap koyuş. Cahil dağlarını 10%lik ak açıq soluq ilman su, ya ki yemeklik soda eritmesine 20 minuttan 30 minut kıca çılap, biyo perdeni yumuşatkandan kiyin çotkılap yuysa buludu. Tötüncü qadam, dezinfeksiyalash. Selselik yelim materiallıq zapçaslarını kaynak soda 3 minuttan 5 minut kıca kayıntıp dezinfeksiyalashke buludu. Solyo ve stakan zapçaslarını 40 sensiye gradus etrafıdaki ilman suda yemeklik derecelik tazala suyuqlıqı bilen yuyup, yukarı temperaturda şekli özgürüp konurup geçişinden aldığını yeliş gerek. Yuyup olgan dengeyin, barlıq zapçaslarını şamal ötüşüdüğün cayğa tətir koyup, üzül kisil kurutkan dengeyin andın koraştırış gerek. Neyce ve selsiyelik yelim yemleş çemberkini her 3 aydın 6 aygıcı bir qetim almaştırış təklifi berildi. Gayri puraq payda bolsa, ya ki rengi özgərse, dərhal işletmezlik gerek. Mütəxəssislər bundaq təkidlədi. Bəzi alahiyyedi kişiler topuğa qarta, neçi işiltiş elib geliş ehtimali bolğan xəvb xətərge qarta, muvapıq istakan tallaş təklifini berimiz. Məsələn, yaşanğanlar və sozulma nəfəs yolu sistemisi kesəlliki ağırıqlarının yutuş ixtidari çekin geçke, nəyçi işlətkəndə asalla qeyqilib yötülüş görülüdü.
ئېغىر بولغاندا ھەتتا سۈمۈرۈش خاراكتېرلىك ئۆپكە ياللۇغىنى كەلتۈرۈپ چىقىرىدۇ. چىش ئالمىشىش مەزگىلىدىكى بالىلار ئۇزاق مۇددەت كۈچەپ شورىغاندا ئېڭەك سۆڭىكى ۋە چىشنىڭ تىزىلىشىغا نامۇۋاپىق بېسىم پەيدا قىلىپ، چىش يايىنىڭ يېتىلىشىگە تەسىر يەتكۈزۈشى مۇمكىن. ئۇنىڭدىن باشقا نەيچە ئىشلەتكەندە كىشىلەر دائىم ھاۋا بىلەن بىللە ھەزىم قىلىش يولىغا سۈمۈرىدۇ. ئۇزاق مۇددەت مۇشۇنداق بولسا، ئاسانلا قورساق كۆپۈش، ھېق تۇتۇش، ھەتتا قورساق ئاغرىشنى كەلتۈرۈپ چىقىرىدۇ. قورساق كۆپۈشنىڭ ئازابىنى تارتىۋاتقانلار ئامال بار نەيچە بىلەن سۇ ئىچمەسلىكى كېرەك.

0: Televiziya stansı bilen Abdınım Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti birleşip başkurgan. Pänni umumlaştırışqa bir kiçik kadem taşılsaq, sağlamlıqta bir çoğun kadem ilgirleymiz. Keselliklerinin aldını eyleş, sağlamlıqın ilgir sürüşünün en yaxşı yolu. Tän sağlıqı zor baylıq programısı da Abdınım Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti bilen birlikte sağlamlıqın ilgir sürüş, pänni umumlaştırış dərsxanısı, pänni umumlaştırış sähibisi təsis kılındı. İlim pän bilimlerini umumlaştırıp, ilim pän ruhini əvç aldırıp, ilmi ideya tarıqtıp, ilmi usul təşəbbüs kılaylı.
1: Oddiy sog'lomlik harakatlari.
2: Radio anglıqçı dostlar, bu sahifimizde sırtqa çıqqanda somkığa pırslanğan löngü selip qoyışının qandaq paydası bar degen mazmun diqqatlarda boladı. Bugün köpçilikke tavsiye qılıdığan sog'lomlik harakati somkıñızğa daim bir neçe dal pırslanğan löngü, yani soğu yolukkanda keñiyip, öl löngüge ayılındıgan löngü tayarlap koyun. Su mənbəsi bolmağanda quruq sürsiniz, ya ki mineral suda nemdep kol ve yüzünü sürsiniz boludu. Nurgun kişilerinin mundaq keçirmişi bolğan. Sırtıq çıkıp tamak yegende, metroğu olturğanda, hareket kılgandan keyin kolunu yuymakçı bolğanda cümek yok. Öl kağız işiltiş gerçi kolaylık bolsa mı, lekin terkibi mürekkep, asalla sezgürlükni keltürüp çıkırdı. Kuruk kağızge sürtgen de pakız bulmaydı. Pırslanğan löngü sap paxta ya ki ösümlük talasıdın işlengen bulup, soğu yolukkandın keyin keñiyip mükemmel bir yüz kağızı hasıl buludu. Kölümü çoğun, yumşak, adetki kağız karğanda terge texamu yekışlıq. Onun üstüge puraklık madda, çırıştın saklıqıcı doğru yok. Adette pırslanğandın keyin, fakat tengi pul çoğunluğudu bulup, hiç kandak boşluk egilmeydu. Somkığa yançık selip koysanız, hiç kandak besim yes kılmaysız. Meşgulati entayını attı. Su mənbəsi yok vaqtta pırslanğan löngü bilen koldaki çan tuzan ya ki maylarını bevastı sürsse, kolunun sırtkı yüzüdeki köp kısım kirlerini çıkırıp itəleydu. Eğer kol yepişkak bolsa ya ki teximu pakiz tazlaş gerek bolsa, pekat az miktarda mineral suni pırslanğan löngüge temiz sakla, o net sekund içide köpüp öl löngüge aylındı. Andın kolunu sürsek, maydeği ve bakteriyelerini önümlük yuqatqılı buludu. En ahırda yeni bir qetim quruq sürsekli buludu. Bugün sırtkı çıkkanda somkığa şikital pırslanğan löngü selip alsınız, keyinki qetim vaqtınca kol yuyuşka su kalmağanda elip işlesiniz, közgü çelik maydıgan bu küçük adettin minnattar bolasız. Pakızlık bir xil şerep bulupla kalmay, teximu muhimi bir xil özünü qoqtaş.

0: birleşip hareketleniş tekimi küşlük. Devr alaylıkıge uygun kelidigan, yerlik haslıkı ige, ammanın mahtışıgı sazaver bolgan bir türküm halk sotları vaziyet ihtiyacı bilen barlıq geldi. Halk soti asasi katlanı idare kılışkı mulazimet kılış, yezi kentlerini güllendirişki mulazimet kılış, halk ammasının yukarı süpetlik turmuşu mulazimet kılış katarlık cihetlerde muhim rolunu cari kıldırıp, körünerlik netice önümünü kolgu keltürüp, Atunum Raylık Partiye Komiteti Ali Halk Sot Mehkemesinin toluk muayyelleştirişi erişti. Yığında mundaq talep kılındı. Bütün Atunum Rayındaki sot mehkemeleri tırışıp, her bir kanun yürgüzüş dilosu da halk ammasıga adıllık, hakkaniylikni his kıldırış nişanını çın közlep, partiyanın siyasi kuruluşunu bir tutaş yetekçi kılışta çın turup, Fın Çavçı halk sotu berpa kılışını ülge kılıp, yüksek ehmiyet biriş, yukarı katlamdan layihalash, sistemilik orlaştırma kılış, umumizlik algı sılıştış hizmet pikir yolu boyunca, maceralani tügütüşünü puhtı kılıp, adıllık ve hakkaniylikni koğdap, şehir yezilanın terakkiyatıga mulazimet kılıp, cemiyetinin hatırcemlikige kapaletlik kılıp, yeni devirdeki Şinjan sot mehkemelerinin sot kılış hizmetinin yukarı süpetlik terakkiyatı üçün asasını puhtilişi gerek. Sosyalistik zaman ilaşkan Şinjan kuruluşunu tekimi küçlük kanun yürgüzüş kapaleti bilen teminleş gerek. Siyasi kuruluşunu küçeytip, halk sot hizmetinin siyasi hususiyetini çoğunkırı igilip, siyasi cahitini karaş, kanunçılık cahitini becerişini puhtu işlep, halk sotini küçlük cengivarı korgan kılıp kurup, halk sotu hizmetinin doğru yönülüşüge hakiki kapalatlı kılış gerek. Mesuliyetini kanun boyunca ada kılıp, mesuliyetini zimmigi ilip, zidiyet, hevk hatarının adını ilip ve onu tügütüp, ammanın kanunluk hukuk menfaatini kapaletlendirip, her taraflımı tüzeş merkezi kuruluşuğa hakiki katnışış, sosyalistik zaman ilaşkan Şinjan kuruluşuğa mulazimet kılış gerek. Asasını küçeytiş yönelişini çıntırıp, rayon orlaştırmasını elalaştırıp, deva mekanizmini mükemmelleştirip, berpa kılış hizmetini puhtu tutup, halk sotunu kalıplaştırış kuruluşunu küçeytiş gerek. Teşkili rehberlikini küçeytip, halk sotu hizmetini birinci başlık kuruluş kılıp, kadır sakçılar koşununun hayati küçünü urgutup, kapaletlendiriş ve kollaş salmakını zorlayıp, halk sotu hizmetinin yukarı süpetlik terakkiyatına kapaletlik kılış gerek.
1: Kanunu teşvik kılış, kanunu tayiniş, kanun boyunca iş görüş, kanunsızge hemra programımızın mulazimet prensibi.
2: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurç Universal Radyosu açlıqını tijəşdə monolarını əskərtdi.
3: Tamaqni ilmi buyruqdub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yap, eşib qalğan bolsa elib alaylı.
2: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəməçilik qılmaylı. Yeni stilni əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
3: Tamaq üstili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyası. Tamak ısırap kılmaslık ne? Emmimiz özümüzden başlayalım. Bir vaxt tamak dayarlışımızda kançılık vakit gidiyordu?
4: Şalının görüşke ayrılışıga 2400 saat. Buğday mayısından önüp dan tutup unga ayrılışıga 5760 saat. Şoklu mayısından meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıkhanı çıkırılışıga 8760 saat getirdi.
2: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miktardaki vakit ve acırınızın ısırap kılgınınız. Tamakını muvafık buyurdu. Azraq yapla tök ısırap kılıştın sağlanın.
3: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.
2: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurç Universal Radyosu açlıqını tijəşdə monolarını əskərtdi.
3: Tamaqni ilmi buyruqdub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yap, eşib qalğan bolsa elib alaylı.
2: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəməçilik qılmaylı. yeni stilini evci aldırıp söz hareketimizde ülgü bulaylı.
3: Tamak üstüli medeniyliki, ictimai medeniyliknin ıhcamı kartiyemizi. Tamak ısırap kılmaslıkni emmimiz özümüzden başlayılı.
1: Qanunni təşviq qilish, qanunğa tayinish, qanun bo'yicha ish ko'rish, qanun sizga hamroh programimizning mulozimat prinsipi.

0: Doktorunun çöndürüşünün körübilen. Eskerteş. Doğruni doğrunun çöndürüşü ya ki doktorunun körsetmesi boyu çiseti bilen ve istimal kılan. Cilin doğru ilan icazet numarı 300-427-05-007. Mesahat soruş telefon numarı 400-993-77-88. 400-993-77-88.
1: Sağlamlık sahasındaki yerli konu karxana Confluence şirketi Beijing uzuklu tatbikat oranı bilen birleştik. Biz sizden sağlamlık ihtiyacınızın şundakla kanda koğdaşını bilimiz. Confluence şirketi Şincan'da 20 netçi yıl yıldız tatip, süpetlik hameşan talap, ılgar hüner senet kullanıp, yokur süpetlik mesulat işlep çıkardı. Confluence'nin Zepe, Weichangkang, Fufunzi, Huachunfei, Beijing uzuklu tatbikat oranının bir ikimi meyve köhtat, Zijilinci, Yang Yanfın Katarlık yürüyüşlük mesulatının süpeti yakşı. Hoş haber, Confluence şirketinin sağlamlık yetekçisi Fatime Muallim'nin nek meydanda mesulat veriş faaliyeti başlandı. Fatime Muallim, Yetincan'ın 19. günü Avat Nayeli Kuono Cumhuriyet Doktor Hanısının yendiki Bostan May Kaçılaş Ponkutu'nun kıypaş odudu ki Güldiyar Mahallesi Kanfuyen Mesulatlarını Meksus Etiş Dukunda. 7. ayının 21. günü Maral Beşi Nayesi Tianşi Doktor Hanısının yendiki Kanfuyen Mesulatlarını Meksus Etiş Dukunda Xeridarlığa sağlamlıktan 21 100 Turan Mesulat verdi. Şundakla alaydı itibar bahadı setişi soğukat bir iş pahaliyet ötküzüldü. Çünkü Dukan Kegen Xeridarlığa mukapatlık pahaliyet katınışıp kütülmügen kuşarlıklığa girişeleydi. Kanfuyen şirkette mesel soruş kızıklığına telefon numarı 400-666-1185 400-666-1185. Sağlamlık sahasındaki yerli konu karxana Confluence şirketi Beijing uzuklu tatbikat oranı bilen birleşti. Biz sizden sağlamlık ihtiyacınızın şundakla kanda koğdaşını bilimiz. Confluence şirketi Şincan'da 20 netçi yıl yıldız tatip, süpetlik hameşan talap, ılgar hüner senet kullanıp, yokur süpetlik mesulat işlep çıkardı. Confluence'nin Zepe, Weichangkang, Fufunzi, Huachunfei, Beijing uzuklu tatbikat oranının bir ikimi meyve köhtat, Zijilinci, Yang Yanfın Katarlık yürüyüşlük mesulatının süpeti yakşı. Hoş haber, Confluence şirketinin sağlamlık yetekçisi Fatime Muallim'nin nek meydanda mesulat veriş faaliyeti başlandı. Fatime Muallim 7. ayının 19. günü Avat Nayeli Kuono Cumhuriyet Doktor Hanısının yendiki Bostan May Kaçılaş Ponkutu'nun kıypaş odudu ki Güldiyar Mahallesi Confluence mesulatlarını meksus etiş dukunda. 7. ayının 21. günü Maral Beşi Nayesi Tianşi Doktor Hanısının yendiki Confluence mesulatlarını meksus etiş dukunda Xeridarlığa sağlamlıktan 21 100 Turan mesulat verdi. Şundakla alaydı itibar bahadı setişi soğukat bir iş pahaliyet ötküzüldü. Çünkü Dukan Kegen Xeridarlığa mukapatlık pahaliyet katınışıp kütülmügen kuşarlıklığa girişeleydi. Confluence şirkette mesel soruş kızıklığına telefon numarı 400-666-1185 400-666-1185. Sağlamlık sahasındaki yerli konu karxana Confluence şirketi Beijing uzuklu tatbikat oranı bilen birleşti. Biz sizden sağlamlık ihtiyacınızın şundakla kanda koğdaşını bilimiz. Confluence şirketi Şincan'da 20 netçi yıl yıldız tatip, süpetlik hameşan talap, ılgar hüner senet kullanıp, yokur süpetlik mesulat işlep çıkardı. Confluence'nin Zepe, Weichangkang, Fufunzi, Huachunfei, Beijing uzuklu tatbikat oranının bir ikimi meyve köhtat, Zijilinci, Yang Yanfın Katarlık yürüyüşlük mesulatının süpeti yakşı. Hoş haber, Confluence şirketinin sağlamlık yetekçisi Fatime Muallim'nin nek meydanda mesulat veriş faaliyeti başlandı. Fatime Muallim 7. ayının 19. günü Avat Nayeli Kuono Cumhuriyet Doktor Hanısının yendiki Bostan May Kaçılaş Ponkutu'nun kıypaş odudu ki Güldiyar Mahallesi Confluence mesulatlarını meksus etiş dukunda. 7. ayının 21. günü Maral Beşi Nayesi Tianşi Doktor Hanısının yendiki Confluence mesulatlarını meksus etiş dukunda Xeridarlığa sağlamlıktan 21 100 Turan mesulat verdi. Şundakla alaydı itibar bahadı setişi soğukat bir iş pahaliyet ötküzüldü. Çünkü Dukan Kegen Xeridarlığa mukapatlık pahaliyet katınışıp kütülmügen kuşarlıklığa girişeleydi. Confluence şirkette mesel soruş kızıklığına telefon numarı 400-666-1185 400-666-1185.

0: qonunchil shahar barpo qilib, tinch amonlik qurilishini qanot yoydiraylik. Tinch Shinjang sayyibsi sizga hamroh.
1: Hurmatli radio anglovchilar, bu sayfimizda bir e'lon 2 million 200 ming yillik o'lka xalqigan to'rdi qimor o'ynash dilosini tartib chiqdi degan mazmunda so'zlab beramiz. Qisqasin supsig'i yoshirilgan qimorga chetishlik bir e'lon 1000 chaqirimni to'g'risiga kesib o'tgan, diloga chetishlik obrot summasi 2 million 200 ming yandan oshadigan to'rdi qimor o'ynash shaykisini tartib chiqdi. Yaqında Bingtuan 3-chi shi Tumshuq Bozyar o'zlashtirish rayonlik Gong'an idorasining xalq saqchilari Xubey o'lkasining Wuhan shahriga berib, shu joydagi Gong'an organining maslishishi bilan jinoyat gumondorining 13 ni tutdi. Dialogi chetishliq 134 yon telefon, 6 kompyuter, qonunga xilof tapovatidan 300 ming yondan ortiqni tekshirib tutib qoldi. 5-ci ayının 9-cu günü ahala can ekes öyde, kıs-kısın körü vatkanda ekranda asallı pul tepeş, barmak uçuda iyileşiş temizlikki ilan göründü. Kızgış tüpeyleden can ekes karşı tarafının veyşenini koşu bilip, malum çigara sırtıdaki kımar oynaş APP'sini çüşürüp, yine 600 yuan kaçılıp, tavyen cöyi mevhum öyge kırdı. Öyde can ekes Texas kartı oynaşkı berilip ketken idi. O yan telefondaki feşkis hanının galcırlaçı sekreşige ergişip hem yanıdaki nekpullarının toktumay yokap kitivat kalıqını yiz kılalmadı. O inkas kayturganda 13 bin yandın köprek pulu yok çıkan idi. Yip uçunu tapşırı valgan neyken Tumşuk Bozyer özleştiriş raylıq gün en idarisi Can ikisinin torduk kımar oynaş dilosuğu çetişlik meblağ oburt hatırısını birbirlep tekşürüp eniklap kımargı katnaşkallarının pul kaçılışıdın şaykinin kan

tağ deryalar arası da beyiş yolu yasaldı. Etiz eriklarda terakkiyat planı tüzüldü. Yezi kentlerini güllendirişten yanrak burgısı çelinip, yezi kentlerini güllendiriş dağdam yoluğa kadem taşlandı. Örmetlik radyo anlıqıcılar, Münbet Tıpıraq programısını anlayışınlarını karşı alımız.

Yaqında Dörbilcin nahiyasının Maral su basırdaki tutaş ketken təcrübe buğday etdizi da maşınlar görüldep, Şocayının 2026 yıllık yazlık yığımdaki tonjiq etimlik oruş hizmeti resmi başlandı. 840 mo yerdeki küzgü buğdaydın bir yılda 3 etim hosul eliş boyunca yenilik yaratılgan təcrübe etizi pişip Oruş mezgilini kütüp alğan bolup, 5 çoğ tüpteki kombayın masqademde etizge tüşüp, meşgulat kılıp, altın renglik buğday dolkulri mevc urup, mol hosul simfoniyası yanırtıldı. Maral su bazırı bu qetim bərpa kılgan 840 mo yukri ölçemlik təcrübe etizinin yadroluk yarqın noktisi küzgü buğday silos konuqi, Köktat birleştirilgen bir yılda 3 qetim hosul eliş boyunca növetleştirip teris sistemisi bulup, yezi igilik texnikisi sınaq tariqisidiki plan boyunca bu qetimki küzgü buğday oruş meşgulati tamamlanğan dengeyin etizda derhal aylandırıp deriş. Yer tüzleş kanat yaydırılıp, selos konuqi, bəsay, lobo qatarlıq yemxeşek kılındıgan otçöp, Köktat östürüş yoçıksız cipsalaştırılıp, eniz aralıqı zit cipsalaştırılıp, yaz pəsildeki yorukluq, ısıqlıq baylıqıdan toluq paydalanıp, yarının universal osul önümü zor derecede östürüldükken.

Radio anlıqçı dostlar, MD Abdonom rayonumuzdaki 16 şəhərinin hava rayıdan məlumatı anladınız. Ürümçidə hava uçuq, temperatura 27-dən 39 Celsiy gradusqıca. Altayda hava bulutluq bulub azraq yağmur yağıdı. Temperatura 20-dən 32 Celsiy gradusqıca. Çöçəkdə hava uçuq bulub azraq yağmur yağıdı. Temperatura 24-dən 38 Celsiy gradusqıca. Olcada hava uçuq, temperatura 24-dən 40 Celsiy gradusqıca. Bortalada hava uçuk bulup keyin bulutlanadı. Temperatura 24'ten 41 Celsiy gradusqacha. Qarmayda hava uçuk bulup azraq yağmur yağıdı. Temperatura 27'den 39 Celsiy gradusqacha. Kütünde hava uçuk. Temperatura 22'den 41 Celsiy gradusqacha. Şekhanızda hava uçuk. Temperatura 23'ten 40 Celsiy gradusqacha. Sancıda hava uçuk. Temperatura 25'ten 41 Celsiy gradusqacha. Qumulda hava uçuk, temperatura 23'ten 38 Celsiy gradusqıca. Turpanda hava uçuk, temperatura 28'den 46 Celsiy gradusqıca. Kurluda hava uçuk, temperatura 20'den 37 Celsiy gradusqıca. Aqsuda hava uçuk, temperatura 22'den 39 Celsiy gradusqıca. Atışta hava uçuk, temperatura 22'den 38 Celsiy gradusqıca. Qashqarda hava uçuk, temperatura 23'ten 39 Celsiy gradusqıca. Xotanda hava uçuk, temperatura 24'ten 38 Celsiy gradusqıca. Ürümçide hava uçuk, temperatura 27'den 39 Celsiy gradusqıca buludu, 3 bal şamal çıkıdı. Abdonom rayonumuzdaki 16 şəhərinin hava rayıdan məlumatı anlattıq.

Hürmetlik radyo anlıqçılar, Şinjan radyo televiziya stansının Münbet Tuprak programı boyunca canlı çiş berdik. Anlığınınla rahmet.

0: Hürmetlik radyo oğlucular. Bugün 2026 yılı 7. 18. günü Şembe. Emdi memleket haberleri ve halkıra haberler programımızı başlayımız. Ben Güzel Nuruzi.
1: Hürmetlik radyo oğlucular. Ben Bahtiyar Turdi. Bu kıdımkı haberlerimizden asası mezmunu tüvendikçe. Xi Jinping, Chongqing, Pingshui naisidiki tağ gömürülüp düşüş apeti doğrusunda moyim yol yoruq bədi. Xi Jinping 2026 yıllık dünya süni əqil yığını hem de süni əqil dünyavi idare kılış yuqur dərəclikler yığınının içiliş mürasımığı qatnaşdı hem de baş məqsəddi söz kıldı. Xi Jinping Tayland zonglisi bilen görüşdi. Xi Jinping Kambodjanın baş vəzir bilen görüşdi. Xi Jinping Birleşken Devletler Teşkilatının baş katibi bilen görüşdi. Jiaoluoji Gansu'da təşrif tədqiq kıldı. Wang Huning Çavşende resmi dostanı ziyaret boldi.

0: Davlatın diplomatiya ministerleri, devlet müdafiye ministerleri işki koşulgan işki stratejilik sözleşiş mekanizmiden yakşı paydalanıp, stratejilik hemkarlıkının tekimi yukarı seviyegi kötürülüşge türtki buluşu kerek. Jongu Tayland tömür yol kuruluşu ve Jongu Laos Tayland tömür yol alakısını ravallaştırışını tez ilgiri sürüp, Sünni akıl, aviasiya, alim katnışı, pakiz energiya qatarlıq güllenme sahalardaki hemkarlıqını kengaytishi kerek. Sayahat, taratku, muarip qatarlıq cahitlerdeki hemkarlıqını küçeytip, işki devlet xalq amısının tekimi yakın ötüşüge türtki buluşu kerek. Tordu kımar oynaş, telegraf aldamçılığı qatarlıq çigra halkıgan cinayetlerge davamlıq zor küş bilen zərbi berip, İşki devletin emli hemkarlığı ve kadımlarının beriş gelişige bekater muhit yaratışı kerek. Jongu Tayland'ın halkıra ve rayon işlerde tekimi zor rolunu cari kıldırışını kollaydı. Tayland bilen Asiya Teçokyan İktisadi Hemkarlık Teşkilatı, Jongu Şerqi Cenubi Asiya Eller İtibakı, Lansangjang Mekun Deryası Hemkarlığı Katarlık Köptereplik Mekanizm içindeki maslaşış ve maslaştırışını kuyuklaştırışını halaydı. Tayland Kambodja çigra talaş tartışını muvaffak bir taraf kılış, Tayland Kambodja iki devlet halkının ortak ve uzak müddetlik menfaatine uygun. İki tarafının söhbetleşiş kengişte çantırıp, talaş tartışını teş hal kılışını ümit kılımen. Jongu bunun için devamlı icabi rol oynaşını halaydı. Anutin bunlarını bildirdi. Zongli bulup Jongu'da tuncu kıtım resmi ziyareti bolgallıkımdın en tayin hoşalmen. Jongu Kompartiyası kurulganlıqının 105 yıllığını kızgın tebrikleymen. Jongu Tayland'ın tayinişki buludgan işençilik yakşı dostu. İşki devlet başını ahir bir-birini hürmetlep, bir-birge işinip, bir-birini kullap keldi. Tayland bir Jongu siyasetini kat'i yol koydu. Tayland Jongu bilen bulgan münasibetini çoğunkurlaştırıp, yukarı katlamdakiler alakısını kuyuklaştırıp, soğuda, mebleğseliş, yukarı yeni teknika, Olaqını ravallaştırış qatarlıq sahalardaki emli hemkarlıqını kengaytip, tordu kımar oynaş, telegraf aldamçılıqıga ortak zərbi berip, sünni əqil dünyavi idari kılış hemkarlıqını qanat yedirip, Tayland Jongu umumizdik strategilik hemkarlıq, əmraqlıq münasibeti arqılıq, işki devlet xalqıga texmi yaxşı bəxti yartıdı. Rais Xi Jinping tört jong dünyavi təşəbbüsünü oturu qoyup, köptirəpçilik vədisini namayan kıldı. Tayland bunu pahal kullaydı. Tayland, Jongu bilen maslaşış ve hemkarlıqını küçeytip, rayon ve dünyanın teşliği, mukumlığı, terakiyatı, güllünüşünü ilgiri sürüşünü halaydı. Tayland, Tayland-Kambodja tokunuşunu teş hal kılışkı küşkırdı. Jongu'nun bunun için adil, haqqani rol oynağallıqıga apırneytudu.
1: Stansımız haberi. Devlet reisi Xi Jinping 7-nji 17-nji günü tüştin kin Shanghai Shijiao mehmanxanasida 2026-njy yillik dünya sünni aql yig'ini ve sünni aql dünyavi idara qilish yuqori darajalik yig'iniga qatnashish ve xizmat ziyoratida bo'lish uchun Jungoga kelgan Kambodja bosh vaziri Hun Manet bilan ko'rishdi. Xi Jinping mundaq deb ko'rsatdi. Jungo Kambodja ishki devlet japa mushaqqati birli bo'lib o'zaro hamdan bo'lib keldi. Samimi dostluğu yıllarının ve boran çapkının sınıqının ötdi. Tarih, Jongu bilen Kambodja'nın dostluğunun vaqtlıq dostluq bolmasıdın belki boran çapkılarını baştın keçirgen. Avlat mı avlat dost ötüş ortak tonuşu asasında ornatılgan dostluq. İşki tarafının ortak kımmetlik baylıq ikkeliğini ispatladı. İşki taraf, işki devletinin pişkadan bir avlat rehberleri berpa kılgan dostluğa varslıq kılış gerek. Xi Jinping mundaq dedi. Strategilik özara işinişini ilgiri sürüp, ihtipaklık, hemkarlıkını koyuklaştırıp, almaz altı taraf hemkarlık mezmununu toluqlap, yeni devirdeki her vakitlik Jongu Kambodja tağdır ortak gavdisi kuruluşunu özüksüz tekim yukarı seviyeye götürüp, işki devlet halkıga tekim yakşı baktiyar çizgerek. Xi Jinping bunularını tekledi. Jongu Kompartiyası partiyanı başkuruş, partiyanı idari kılış, partiyanı güllendiriş, partiyanı kudrat taptırış uluq ameliyatıda yeni devir partiya kuruluşu ideyasını şekillendirip, Jongucha zamanlaştırış kuruluşunun kudretli küçünü dağınlık mücessemleydi. Bu yıl Kambodja Xalq Partisi kurulgalıqının 75 yıllıqı. Jongu Kambodja olan partiyanı idari kılış, devletini idari kılış təcrübelerini almaştırışını küçeytip, yeni devirdeki Jongu Kambodja dostluq hemkarlıq yolu da qatdi yaxşı meneşini xalaydı. İki taraf Jongu Kambodja hükümetler ara

0: Hörmetli radyo dinleyiciler, şimdi Dünya Nazarı programımızı başlayalım. Ben Güzel Nuruzi.
1: Hörmetli radyo dinleyiciler, ben Bahtiyar Turdiyim.
0: Xalqaro pul fondi tashkiloti yaqinda doklad e'lon qilib, bu yillik jungu iqtisodining eshish ko'zlamasini 0.12 point o'stirdi. Dunyo iqtisodining eshish ko'zlamasi umumiylik to'g'irlayotgan arq ko'rinishda jungu eshish ko'zlamasi oshirilgan oz sondagi asosliq iqtisodiy gavdalarning biri bo'lib qoldi.
1: Dunyo lungsi futbol musobaqasi mazgilida jungu jungchi provoz guruhi juju elektrovoz cheklik shirkati tadqiq qilib yasagan 115 yangi tipdagi yenik relislik poyiz Meksika shahri Monterrey Guadalajaradan iborat Meksikadagi 3 chong asosliq shaharda qatnab, shu joyning shahar qatnashidagi yorqin manzaraga aylandi.
0: Yaqin kunlardan buyon Amerika Iran harbiy to'qunishining yana bir qatim keskinlashishiga agishib, Hormuz bo'g'zidan o'tadigan paroxtlarning urush sug'urtisi haqqi yana o'sdi. Undaqda urush sug'urtisi degan nima? Urush sug'urtisi haq nisbati nima uchun yer shari suv transporti bozori navbatda eng ko'ngil bo'ladigan ko'rsatkichlardan biri bo'lib qoldi. Kelgusidagi sug'urta haqqi yuzlanishi qandoq bo'ladi? Tuvanda diqqatingizga programmamizning tafsiliy mazmunlarida bo'lsin.

Hürmetli radyo dinleyiciler. Dünya Longkisi futbol müsabakası mezgilde Cungu Cungchi Paraoz Guruyi Juju Elektrovuz çelikçilikte tatkı kılıp yasıgan 115 yan tipteki yenik rılıslık poyiz Meksik şehri, Montre, Guadarajadın ibarat Meksikideki 3 çoğun asatlık şehirde katınıp, şu jaynan şehir katınışıdaki yarkın mənzirge aylandı. Meksikinin payitahtı Meksik şehirdeki yenik rılıs birinci liniyasının Aztek Tenterbiye meydanı bekitide adamla mıg-mıg idi. Top mestalları yenik rılıslık poyizge oldurup, arka-arkadan bu yerge itip geldi. Vokzaldan çıkan ikin nurgun top mestalları vagon sırtıda toxtap sürat küçüştü. Andın yol belgesini boylap, Aztek Tenterbiye meydanı bağdı. Bu, 2026 yılı Amerika, Kanada, Meksika, Dünya Longkisi futbol müsabakası ötküzülgen mezgildeki bir görünüş. Yenik rılıs birinci liniyası Meksik şehrinin janubidiki muhim amvi qatnaş yolu bolup, umum uzunluğu 13,4 kilometr, 16 arlıq bekat ve 2 axırkı bekat tesis kılınğan. Kuyo Akan, Tralpan, Xochimilco qatarlıq ahala ziç raylan tutaştırdı. Nurgun top mastalar üçün etkanda musabiqa meydanıga yenik rılıslık poyiz bilen barganda yol qıstançılığıdan ünümlük saqlıntılı kalmay, Meksik şehrinin turmuşunu es kıla alaydı. Meksik komandasının yeşil top kiyimini kegen Arman Meksik şehrinin canı budu turdu. O yenik rılıslık poyiz vagonu da mundaq dedi. Men asasen her günü yenik rılıslık poyizge oldurup, mahalle tenterbiye meydanıga berip top tepemem. Cungu yasağan yenik rılıslık poyiz maksus futbol liniyarın bop kaldı. Kolumbiya'dan kegen Juanca Meksika'a Dünya Longkisi futbol müsabıqısını kögül badi. Müsabıq günü dostları bilen yenik rılıslık poyizge oldurup, top meydanıga berip müsabıq ködi. Juanca mundaq dedi. Meksik şehrinin katnışı meni hayran kaldırdı. Yenik rılıslık poyizinin kütüşü vaxtı kıska, sürüt tez, kolaylıq bulup, şehrinin sayat kılıştaki alın kıtalaş iken. Dünya Longkisi futbol müsabakası mezgilde Cungu, Cungchi Paraoz Guruyi, Juju Elektrovuz çelikçilikte tatkı kılıp yasıgan 115 yeni tipteki yenik rılıslık poyiz Meksik şehri, Montre, Guadarajadan ibarat Meksikideki 3 çoğun asatlık şehirde katnadı. Kündelik yolcu toshish miqdori 1,250,000 adam qatimdan aşqan bo'lishi mumkin. Bu mezgilde Cungu, Cungchi Paraoz Guruyi, Juju Elektrovuz çelikçilikte ve Cungchi Paraoz Guruyi Meksika mulozimat atirtidagi texniklar naq maydonda navbatchilik qilib, poyezning yurish ahvoliga yaqindan diqqat qildi. Meksik shahrining eng tipdagi yenik rilislik poyez turiga qatnashgan muhim taraf bo'lishi bilan Cungchi Paraoz Guruyi Juju Elektrovuz çelikçilikte poyezni tatqiq qilib yasash, yerliklashtirib asrash, texnik kapaliti ve ciddi bir taraf qilish xizmatini ustiga olgan bo'lib, musobaqa mazgilda yo'lovchilar ko'p bo'lgan ahvolda poyezlarning muqim, bexatar yurishiga kapolatlik qildi. Cungchi Paraoz Guruyi Juju Elektrovuz çelikçilikte Meksik shobasining mas'uli Locho tanishtirib mundaq dedi. Yo'lovchilar ko'p bo'lganda Cungchi Paraoz Guruyi avtomobil, naq maydon, ariq sapdan iborat 3 darajalik birlash markat mexanizmini o'rnatib, nupuzliq mulozimat injenerlarini Meksikaga navbatchilik qilishga avatib, 24 soat jiddiy ahvolga taqobul turish va texnik jihatdan qo'llash kollektivi ta'sis qildi. Texniklar har kuni poyiz yo'lga chiqishdan burun xalqliq zapchaslar va poyiz sistemasini tekshirdi. Poyiz yurish jarayonida naq maydondagi xodimlar bilan ham turtki bo'lib, tasodifiy ahvollarga vaqtida inkas qaytardi. Yurish oxirlashgandan keyin poyezning ahvolini qayta tekshirib, yuqori sijilliq, yuqori zichlik yurish sharoitida poyezning bexatar, ishonchli bo'lishiga kafolatlik qiladi. 2024 yil 1 ayda Cungchi Paraoz Guruyi Juju Elektrovuz chelikchilikda yasagan tunji yenik rilislik poyez Meksik shahrida ishlatilishga kirishtirildi. Bu yıl 5. ayda yerlik medeniyet amili sığındırılgan o yette yeni poyiz yolu çıkıp, Şucay'nın şehir katlaşıdaki yargın menzirge aylandı.

Hürmetlik radyo anlıqıcılar, her millet halkının natır naqşı muzikilleri bilen hizmetlerine hazır bulduk. Şincan Radyo Televiziya Stansısının sənət səhnisi programımızını yaxdırıp alınışınlarını ümit kılımız. Mən riyasetçi Roşen Güliman. Qadirlik dostlar, bugünkü programımızını Ana Mihri namlıq naqşı bilen başlayımız. Qani, hozırlan qaysılar.

0: kulak hongoldash, köz torlaşış, yürek sıkılışı şıltıldı. Ölçümü her tili 0.13 gram. Eks təsiri hazırca inek emez. Balalar ve hamıldarlarının şıltışıgı mask almaydı. Dikkat kıladığan işlerini doğrunun düşündürüşüdün görü bilin. Eskerteş, doğrini doğrunun düşündürüşü ya ki doktorunun körsetmesi boyunca seti bilin ve istimal kılın. Cilin doğru ilan icazet numarı 300-427-05-007. Mesahat soruş telefon numarı 400-993-77-88. 400-993-77-88. Şın şeytan markalık börek kuvvetleş, bedeni küçeytiş kapsoli. B türdeki OTC dora. Terkibi ipomedium oti, sılık yopurmaklık azgan, serik yögey, burcun urki yasalması, guji yasalması. Koşumçu materyal yok, şekli kapsol. İçindeki dora kongur ya ki beğiren talkan. Temisal çüçümel. Asaslık rolü börekni kuvvetleb bedeni küçeytidu. Belp telip ağrış, baş kıyış, kulak kongoldaş, köz torlaşış, yürek sıkılışı şıltıldı. Ölçümü her tili 0.13 gram. Eks təsiri hazırca inek emez. Balalar ve hamıldarlarının şıltışıgı mask almaydı. Dikkat kıladığan işlerini doğrunun düşündürüşüdün körü bilin. Eskerteş, doğrini doğrunun düşündürüşü ya ki doktorunun körsetmesi boyunca seti bilin ve istimal kılın. Cilin doğru ilan icazet numarı 300-427-05-007. Mesahat soruş telefon numarı 400-993-77-88. 400-993-77-88.
1: Kadirlik dostlar, anlavatkınınla Şinjan Radyo Televiziyası Stansısının Sənət Səhnəsi programımızı.

Hürmetlik radio anlıqıcılar, bu programımızın stansımız bilen Abdonum rayonluq Sahiye Sağlamlıq Komiteti birleşip başqurğan. Dostlar, bu sahibimizde neçilik istakanını qandaq işlese bir xatar buludu degen məzmunda sözləp berimiz. Nurğun kişi neçilik istakan texamu qolaylıq, su içkende tökülüp getişinin, yana qiqilip getişinin aldını alğılı buludu dəp qaraydı. Yani bazılar neçilik istakan işletkende bilip bilmeyi teximi köp su içkili buludu deydu. Ameliyette eğiz boşluğu bilen bivastı uçuruşudan neyce pakızlaşkı tegişlik ülük bulun bulup su içiş bilen bile köpkili kesellik payda kılıdan bakteriyelerini işçivileşinizni keltürüp çıkarışı mümkün. Ondaq da neçilik istakanını zadi işletkili bulamdu bulmamdu. Qandaq tazılığında tel tüks pakız tazılığılı buludu. Neyçinin içki divari, tazılık tiki körünmez rayon. Yakında Beijing şehri ahalisi Can Hanım balısının iç sürüp toxtumayı vatqallıqını, həm yötülüp qalqallıqını baykıgan. Bir-birləb tekşürüş arqılıq mənbənin bala hər günü işiltidigan neyçilik istakan ikkallıqını baykıgan. Gerçi her günü yuyulgan bolsa mı, lekin tar neyçinin içi stakan bilen tutaşkan cayi kökört küçü zemburuğ bilen tolgan idi. İctimai alaq supısı da nurgun tordaş özleri işletken neyçilik stakanlardı mı, bu xil meselenin saklanğallıqını, olup mu yaz pesli kirgendin boyan əhvalının

0: vatan chaqirmoqda. Tianshanning janubiy va shimolidagi sonsizligon oilalarda o'sib yetilgan har millat o'g'il qizlarining qalbidagi ona vatan muhabbati yolqunjimoqda. Men vatanimni so'yman. Hurmatli radio anglovchilar, endi anglaydiganingizlar Shinjang radio televiziya stansiyasining Vatan mening oilam programmasi.
1: Hurmatli radio anglovchilar, yaxshimisizlar? Shinjang radio televiziya stansiyasining Vatan mening oilam programmasini olishonani qarshi olamiz. Men riyasatchi Ahmadjon Abdukerim.
2: Men riyasatchi Roshangul Imam.
1: Bu qitimqi programımızda mundaq məzmunlarda anlatış birimiz.
2: Yurtumdaki yeniliklar sahibimizde, Ürümçi şehirdeki Tunci Türkümdeki kölemleşken, Ademsiz yeni energiyelik muhit tazılıqı avtomobilleri işgi kiriştirildi degen məzmunda sözləp birimiz.
1: Yükselivatkan Şincan sahibimizde 2 milyard 456 milyon yen merkez məbləği Şincan'ın şehirlerini yenilişiqi mərətbərdi degen məzmunda sözləp birimiz.
2: Yarqın ism sahibimizde memleket boyunca ilgar asasi katlam partiya teşkilatı Keriye Nahiyesi Toğrağaz Yezisi Toğrağaz Kenti partiya yeçekisini tanıştırımız.
1: Programımız yine Şinjang Radyo Televiziya stansının yeni taratkısı Sılu Şötin abonucular terminalıda mas kademde anlatılıdı. Hem de her vakit ilgirki programmalarını anlıqılı buludu.
0: Şinjandaki yeniliklar.
1: Şikimin 26 yıllık memleket boyunca Gengo Korumusu Koruş Aşpazlık Hünürü'de yenilik yaratışta çimpiyonluğunu talışış musabıksının Ürümçi Bekti musabıksı yakında Ürümçi Şindungfang Teknik İşçiler Mektubu'da ötküzüldü. Şinjan'ın her kaysi caylarından gelgen 134 aşpaz mahiri okşaş sahnede maharet körüstüp, Gengo korumusu teyarlaş mahareti, korumu koruşta yenilik yaratış iktidarı cahette besleşti. Bu kıtımkı musabıkının kaidesi kattı, kiliplaşkan bulup musabıkada bir tutaş ölçemleşken tem tanşı güç bilen temillendi. Mahirla yeni yemeklik materyallarını müstakil tallab nek meydanda iki hıl alayda Gengo koruması teyarıldı. Bahalı uçla korumalarının sırtkı şekli, tem süpüti, icadiyat layihası ve bazarını kengaytiş kıymeti katarlı köp hıl ölçemlerde universal numar verip mahirlerinin aşpazlık mahareti ve yenilik yaratış tepekkürünü umumizlik ilgilidi. Gengo koruması aşpazının otunu kontrol kılış, tem tanşaş nispeti ve yemeklik materyalini bir taraf kılış cihetki universal iktidarını sınaydı. Bu kıtımkı musabıka mahirlani Gengo korumasının kurgak, temlik, açık çüçük, yeni, puraklık buluştak en enivit hemini saklap kılış asası da yemeklik materyallarını maslaştırış, koruma koruş mahareti, şeklini namayan kılış cihetlerde dadıllık bilen yenilik yaratıp en enivi Gengo korumasını yeni hayati küçükü ilgi kılışkı ilhamlandırdı. Musabıka meydanında icadi korumalar arka arkadan meydana geldi. Maytağ'dan gelgen mahiri, Dıngciyong, Kal Çong Hüçüyü bilen eşitki selinip, korulgan rak korumasını teyarladı. O, əpçilik bilen yeni yumuran raklarını Kal Çong Hüçüyü tıkıp, Şinjan'ın yerli qeyrinsiman mogosu bilen maslaştırıp tem kırgızdı. Deniz ve kurukluk yemeklik materyalları ustuluk bilen yuğurulup, yerlik alaylıki toluk, İcadiliği iki kılındı. Onun üstüge ozguluk kıymeti mol bulup kişilerin gözlerini kamaştırdı.
2: Yakşımızsız Nesirdin Efendi namlık, çoğun tüptüki klasik müzikalık sirk tiyatri, Ürümçi İttifak Tiyatrhanısı da daimlaştırılıp, muqim oynulup, şehir ahalileri ve her kaysi çaylardan gelgen sayahatçilerini muqim yerlik medeniyetini sınaş gözünü bilen təminləb, Ürümçi şehrinin medeniyet, sayahat istimal məzmununu yanımı beyitdi. Bu qetimki oyunni Şinjan sənət orni serik ömüki təyarlıqan bulup, İttifak Tiyatrhanısı Çoğ Bazar Soda Çembrikigi yakın buluştak rayon əvzəllikigi tayinib, muqim

0: Bir vaxt tamaq tayyarlışımızğa qanchalik vaqt ketidu?
1: Şalning gürüşke aylanışığa 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unğa aylanışığa 5760 saat. Şoqlı mayısının meyve berip pişığa 4380 saat. Kalı güşünün dastıqanğı çıqırılışığa 8760 saat ketidu.
2: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt ve əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saxlanın.
0: Şinjan Radyo Televiziya İstansısı, Radyo Xəbərlər Mərkəzi, Uyğurçı Universal Radyosu.
2: Şinjan Radyo Televiziya İstansısı, Radyo Xəbərlər Mərkəzi, Uyğurçı Universal Radyosu açlıqını ticəşdə monolarını əsker tutur.
0: Tamaq ni ilmi buyurduq, sağlam ozuqlanaylı. Tamaq ni pakız yap, eşip kalgan bolsa elab alaylı.
2: İqtisadçıl ve ticəşlik bulup, əşəməçlik kılmaylı. Yeni stilini əvc aldırıp, söz hərkitimizdə ülgü bulaylı.
0: Tamaq üstüli mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ıxcan partiyemizi. Tamaq ısırap kılmaslıq ni, əmmimiz özümüzdən başlaylı. Bir vaxt tamaq tayyarlışımızğa qanchalik vaqt ketidu?
1: Şalning gürüşke aylanışığa 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unğa aylanışığa 5760 saat. Şoqlı mayısının meyve berip pişığa 4380 saat. Kalı güşünün dastıqanğı çıqırılışığa 8760 saat ketidu.
2: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt ve əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saxlanın.
0: Şinjan Radyo Televiziya İstansısı, Radyo Xəbərlər Mərkəzi, Uyğurçı Universal Radyosu.

0: uzak tarihi ige Cunhua medeniyeti evlatlı evlat davamlaşıp süpsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
1: Cunhua medeniyeti mengü nur çeçip sınaqlarga baş eğmey, teximu çolalınıp, rangdar yögümü rəsim kəbi, mənivi makinatı

0: yurtundaki yeniliklar. Hürmetlik radyo anlıkçılar, bu sahipimizde Ürümçi şehirdeki Tunca Türküm'deki kölenleşken ademsiz yeni energiyelik muhit tazılığı otomobilleri ışkı kiriştirildi degen mezmunda sözlep birimiz.
1: Yakında 12 yeni energiyelik ve ademsiz muhit tazılığı otomobili Ürümçi Gençvenpu İktisat Teknik Terakkiyat Rayonu Sanayet Rayonu'da merkezlik tapşırıldı. Bu Şincan'daki Tunca kölemleşken yeni energiye ve ademsiz muhit tazılığı SDS'ini kullanıştırının resmi yolu koyulganlıkıdan derek berdi.
0: Bu kıtım tapşırılgan 12 muhit tazılığı meşgulat otomobili Bakçı rayonunun bağırlık muhit tazılığı ihtiyacını öz işçiye alıdı. Bunun içinde 3 sap tokluk su çeçiş otomobili, 1 sap tokluk yüyüş süpürüş otomobili, 3 sap tokluk Ahlat tazalaş optimobili, bir yeni energiyelik muhafizat reşatkisi tazalaş optimobili, bir paskını su sümürüş optimobili ve 3 sap tokluk optimatik heydeledigan yuyuş süpürüş optimobilini öz işçiye alıdı. Paskını su sümürüş optimobilidin biri yıkılgı may bilen hareketlengendin başka kalgan optimobillerinin hemisi sap tok bilen hareketlendigan bulup, yol yüzündeki çan tozanı azaytış, yol yüzünü tazılaş, ahlet toşuş, rişat kılanı tazılaş ve meydanını inçki tazılaş katarlık bütün zencirsiman meşgulat vazifesini sistemilik tamamlayalaydı.
1: En-enevi yıkılığı maylık muhit asraş üskünlülerine seyleştirganda, bu yeni energiyelik otomobiller gereksiz gaz koyup vermeslik, şavkuni töven buluş, yürüştürüş, asraş tenerhi töven buluş katarlık körünerlik evzelliklerge ige.
0: Dikkat kılışkı erzidiğini şu ki, bu kıtım orantılgan 3 otomatik heydeledigan yüyüş tazılaş otomobiliga, Köp senzor biriktiriş sistemisi ve AI körüş sezimi farklandırış hesaplaş usulü sertlengen bulup yolunu öz aldığı planlı yalaydı. Tosal kuladın akli iktidarlık saklını alaydı. Meşgulat halatını hareketçen tanışıp muhit tazılığı meşgulatını ölçemleştiriş ve inçkileştirip başkuruşunu işkaşır alaydı. Emeli ölçengen sallık malumatları körüstülüşçe optimatik heydeledigen bir yüyüş süpürüş optimobili her günü 20,000 kvadrat metre yolunu tazlayalaydıken, meşgulat önümü 6 muhit tazılığı işçisinin bir günlük hizmet miktarı baraberken. İgilinişçe bunundun ilgiri Şincan Yüşe Cince Süni Akli İktidar Çeklik Mesuliyet Şirketinin birinci evlat yeşil akli iktidarlık muhit tazılığı üskülleri Gençvenpu İktisadi Terakkat rayonunda yukarı Höven temperatura, kum boran katarlık pevkolladı yol şaraitı da sınav kılıngan bulup, üskünlülerinin iktidarı naiti yakşıyken. Bu karhanı hazır Gençvenpu İktisadi Terakkat rayonunda meksus işlep çıkırış liniyesi kuruşku meblağ selişki tayarlık kılıvatkan bulup, aklı iktidarlık muhit tazılığı üskünlülerini yerlikleştirip işlep çıkırış ve sicil yanılaşını ilgiri sürdüken. Gençvenpu İktisat Tekniki Terakkat Rayonu Meblağ Selişini İlgiri Sürüş İdarısının Muavin Başlığı Şaşa Mındak dedi. Yeni energiyelik akli iktidarlık muhit asraş otomobilini kölemleştirip işiltiş, Bakçı rayonunun yakılgı serpiyatı ve karbon koyup berişini ünümlük azaytıdı. Akli iktidarlık orulaştırış bilen ademsiz meşgulat sistemisi maskademde muhit tazılığı meşgulat ünümünü östürdü. Bu türünün yolu koyuluşu Bakçı rayonunun yeşil ulu eslehe sahasıdaki sistemi orulaştırmasını toluklamayan kılıp yeni energiye, akli iktidarlık yasımıçılık, yeşil yürüyüşlük karkalarını celip kılışta küçlük direk hasıl kılış bilen bir vakitte tokluğu meşgulati ve asraş, akli iktidarlık supa meşgulati ve asraş katarlık yerlik yürüyüşlük kesb zincirini yetildirip yeşil kesb yakşı ikili

0: uzak tarihi ige Cunhua medeniyeti evlatlı evlat davamlaşıp süpsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
1: Cunhua medeniyeti mengü nur çeçip sınaqlarga baş eğmey, teximu çolalınıp rangdar yögümü resim kebi menevi makanımızni obrazlıq tasvirlep bermekte.
0: En enevi örp adet çoğunkur yıldız tartıp, ravajlanıp, evlatlı evlat davamlaşıp, rengdar ipek kebi milyonluğun Cunhua oğul kızlarını mehkem bağlap durmakta.
2: Vatan, benim ailem.

0: Yüksel'e vatan Şincan. Hürmetli radyo dinleyicileri, bu sahifemizde 2 milyar 456 milyon yen merkez meblağı Şincan'ın şehir yenilaşını kolluğalıqını tanıştırırız.
1: Şehir yenilaşının bir uçı terakkiyatka, yeni bir uçı halk rejistisiga bağlanıdı. Yakında Devlet Terakkiyat Islahat Komiteti Merkez Hamçoti işçideki selinmeden 2 milyar 456 milyon yuanını düşürüp Şincan'daki 98 şehir yenileştiri kuruluşa medet berip 1181 konu ultrak rayon, 8459 yürüş kapilik öy, şehir işçideki 15 kentini özgertişini bilallap 367600 ailege nebiyet küzdi.
0: Şehir yenilaş hareketini yolga koyuş, şehrinin yukarı süpetlik terakkiyatını ilgir sürüş, halkın güzel turmuş ihtiyacını üzüksüz kandırıştaki muhim tedbir. 2025 yılı 5. ayda Cungu Komünistik Partiyası Merkezi Komiteti Bengontini, Goyen Bengontini, şehir yenilaş hareketini devamlık ilgir sürüş doğrusudaki pişkirini besip darıktıp, 2030 yılı barganda şehir yenilaş hareketi de muhim ilgirleş boludukallıkını aydınlaştırdı. Devlet Terakkiyat ve İslahat Komiteti Merkez Hamçoti işçideki selinmeden şehir yenilaşkı meblağ seliş mahsus törünü tesis kılıp 2026 yılı 97 milyar yuan meblağ uğurlaştırıp şehir bazarlardaki konu ultrak rayılarını özgertiş, şehirlerdeki xatarlı konu öylerini özgertiş katarlıq tür kuruluşlarına noktuluk medet verdi.
1: Şincan'da şehir yenilaş hizmeti devamlık ilgiri sürüldü. 14-5 yıl mezgilinde Şincan şehir pazarlarındaki

0: uzak tarihi ige Cunhua medeniyeti evlatlı evlat davamlaşıp süpsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
1: Cunhua medeniyeti mengü nur çeçip sınaqlarga baş eğmey, teğimi çolalınıp, rangdar yögümü resim kebi, menevi makanımızni obrazlıq təsvirləp bermekte.
0: En-enevi ör-adet çoğunkur yıldız tartıp, ravajlınıp, evlat mı evlat davamlaşıp, rangdar ipek kebi milyonluğun Cunhua oğul kızlarını mehkem bağlat durmaqda.
2: Vatan, benim ailem.

0: Tolumdek yaxshi ailədən 268 ailə, Qurban Tolumdek yaxshi kent ahalısıdın 569 adam tallınıp, təşviq qilish ətirti təşkilləb, ətrapıdiki kişilər, ətrapıdiki işlərini sözləb, üçni qızğın söyüş ruhini əvlatmu əvlat davamlaşdırdı. Bayramlarda kentdə bir üstəldə tən tamaq yiyiş, tuqqunum bilən keriyəni sayahat qilimən. Mening uyimga kelib yobing yang. Men sizning uyingizga berib sang ziyay qatarliq faoliyatlar qanot yaydirildi. 3 yildan buyon birlashma ko'ngil echish faoliyati 970 maydon qaytimdan ortiq qanot yaydirilib 12 ming odam qaytimdan ortiq qatnashdi. Bingtuan bilan yerlikning o'rtaq qurilishi mo jalliq ta'sirlik bo'ldi. Partiya yechekisining shojisi Qoş yönelişlik qoşumçı vəzipi ötəb, ortaq qurışqa təşkilləb, tərbiyyədən ortaq bəhrimən bulub, Bingtuan bilən yerlik bir aili kişilərdən bulub ötüş həqiqi işqa aşırıldı.
1: Mədəni yeni stil həmmi ailəgə asta-asta kirdi. Toy tökünü yeniçə ötküzüş, ölüm yetimini addi ötküzüş ortaq tonuşqa aylarını. 3 yılda 170 münevver aile bahalap çıkılıp, yakşı aile stili arkalık, yakşı kent stili yaratıldı.
0: Kurban, Şingwang keşlik pazarının çırakları kayni kayindin yenip, kavaplarının kuşiri, kişilerinin sadası girelişip, kızıl yurtnun ketisi közünü yumup açıkça kızgıllıkı toldi.
1: Taraqqiyatning maqsadi eng oxirgi yanada fuqarolarni yaxshi kunga erishtirish. To'g'rag'az kenti Qurban Tulum xotira saroyidan iborat bu qizil boyliqqa tayinib, bir saroy, bir ko'cha, bir maydon, bir etiz qurilishini ilgari surib, Qurban Tulum xotira saroyi, Millatlar ittifoqligi ko'chasi, Qurban Tulum madaniyat maydoni va Qurban Tulum shol etizi qurilishini ilgari surib, qizil madaniyat sayohat yadroliq rayonini barpo qilib, mamlakatning har qaysi joylaridan kelgan ekskursiyachilarni jalb qildi. Lixochan tonishtirib bundoq dedi. To'g'rag'az kenti qizil boyliqqa tayinib, korxona, baza, kasbiy kooperativ, dehqon oilasi birlashtirilgan, dehqonlar bilan aloqa qilishish, dehqonlarni yetaklash andisida yangilik yaratib, Jinkin chorvachiligi, Chungwang biologiyasi qatorliq boshlamchi korxonalarni kirgizib, sabdagul o'stirish bazasi, ko'p qo'ziladigan go'sht qo'yini o'lchamlashtirib beqish bazasi qurib, Yangji guruchi manzirasi shonliq bog'chasi, ekologiyalik meva ko'ktot uzish bog'chasi barpo qilib, dehqonchilik, madaniyat, sayohatning yugurimi taraqqiyotini ilgari surdik. 2025 yili To'g'rag'az kentining kollektiv iqtisodiy kirimi 700 ming yandan eshib, 3 yil burunqidan bir hassa ko'proq oshdi. 3 yil burunqidan bir hassadan ko'proq oshdi. Kent aholining yillik o'tirish sab kirimi 29 ming 800 yuanga yetdi.

0: asası kanun teşvikat munbiri.
1: Hayat yolunun bexatarlik belgisi.
0: Kanun idari kılıç gözniki.
1: Ebedi eminlik melodiyası.
0: Hem de anlaydığınınlar Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın kanun sizge emrah programmisi.
2: Hürmetlik radyo anlıgıçıla, Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın kanun sizge hemrah programımızdan alışılanı karşı alımız. Mən riyasetçi Ahmetcan Abdikerim. Programımız Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın yeni taratku solution abonuçıla terminalda maskademde anlatılıdı. Hem de her vakit kayta anlıgı.

0: Kemesinin barpa kılıç ülgü faaliyetinin orlaştırımı talepige yakından ergişip, siyasi kuruluşu, kanun icra kılıp dilo beceriş, davaga kirmeydigan macralarını hal kılıç, macralarının alını iliş, amma hizmeti, ul kuruluşunu bir tutaş planlaşını alğı siljitip, siyasi yetekçilik tehimi küçlük, rayon orlaştırması tehimi muvaffak, halk turmuşu, kanun yürgüzüş tehimi ılıklıkı ige, bir sotta köp mahsulat bolışı tehimi özgüçülükü ige, koşun kuruluşu tehimi hayati küçkü ige, asasi katlam birleşip hareketliniş tehimi küçlük, devr alaylıkıge uygun kelidigan yerlik haslıkı ige, ammanın mahtışığı sazaver bolgan bir türküm halk sotları vaziyet ihtiyacı bilen barlık geldi. Halk soti asasi katlanı idare kılışkı mulazimet kılış, yezi kentlerini güllendirişki mulazimet kılış, halk ammasının yukarı süpetlik turmuşu mulazimet kılış katarlık cihetlerde muhim rolünü cari kıldırıp, körünerlik netice önümünü kolgu keltürüp, Abdunum Raylık Partiye Komiteti, Ali Halk Sot Mahkemesinin toluk muayyelleştirişki erişti. Yığında mundaq talep kılındı. Bütün Alpınım rayındaki sot mahkemeleri tırışıp, her bir kanun yürgüzüş dilosu da halk anmasıga adıllık, hakkaniylikni his kıldırış nişanını çın közlep, partiyanın siyasi kuruluşunu bir tutaş yetekçi kılışta çın turup, fın çavçı halk sotu berpa kılışını ülge kılıp, yüksek ehmiyet biriş, yukarı katlamdan layihalaş, sistemilik orlaştırma kılış, umumizlik algı sılıçtış hizmet fikir yolu boyunca, maceralani tügetişini puhtı kılıp, adıllık ve hakkaniylikni koğdap, şehir yezilanın terakkiyatıga mulazimet kılıp, cemiyetinin hatırcemlikige kapaletlik kılıp, yeni devirdeki Şinjan sot mahkemelerinin sot kılış hizmetinin yukarı süpetlik terakkiyatı üçün asasını puhtilişi gerek. Sosyalistik zamanıylaşkan Şinjan kuruluşunu tehimi küçlük kanun yürgüzüş kapaleti bilen teminleş gerek. Siyasi kuruluşunu küçeytip, halk sot hizmetinin siyasi hususiyetini çoğunkuru igilip, siyasi cahitini karaş, kanunçılık cahitini becerişini puhtu işlep, halk sotini küçlük cengivarı korgan kılıp kurup, halk sotu hizmetinin doğru yönülüşüge hakiki kapalatlı kılış gerek. Mesuliyetini kanun boyunca ada kılıp, mesuliyetini zimmigi ilip, zidiyet, hev hatarının adını ilip ve onu tügütüp, ammanın kanunluk hukuk menfaatini kapaletlendirip, her taraflımı tüzeş merkezi kuruluşuğa hakiki katnışış, sosyalistik zamanılaşkan Şinjan kuruluşuğa mulazimet kılış gerek. Asasını küçeytiş yönelişini çıntırıp, rayon orlaştırmasını elalaştırıp, deva mekanizmini mükemmelleştirip, berpa kılış hizmetini puhtu tutup, halk sotunu kalıplaştırış kuruluşunu küçeytiş gerek. Teşkili rehberlikini küçeytip, halk sotu hizmetini birinci başlık kuruluş kılıp, kadır sakçılar koşununun hayati küçünü urgutup, kapaletlendiriş ve kollaş salmakını zorlayıp, halk sotu hizmetinin yukarı süpetlik terakkiyatına kapaletlik kılış gerek.
1: Kanunu teşvik kılış, kanunu tayiniş, kanun boyunca iş görüş, kanun sizge hemra programımızın mulazmet prensibi.
2: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğur Universal Radiosu açlıqni tijəşdə monolarını əskərtdi.
3: Tamaqni ilmi buyurub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pak izləyib, eşib qalğan bolsa eləb alaylı.
2: İqtisadçıl və tijəşçi olub, əşəməçilik qılmaylı. Yeni stilni əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü olaylı.
3: Tamaq üstüli mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyası. Tamak ısrap kılmaslık ne? Emmimiz özümüzden başlayalı. Bir vaxt tamak dayarlışımızga kançılık vakit gedidu?
4: Şalının görüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısına günüp dan tutup unga aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısına meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıqanğı çıxırılışıqa 8760 saat ketidir.
2: Yeməklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt və əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqını muvaq buyurduğun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saxlının.
3: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.
2: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu açlıqnı tijəşdə monolanı əskərtdi.
3: Tamaqni ilmi buyurdu, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yap, eşip kalgan bolsa elab alaylı.
2: İqtisadçıl və ticarətçi olub əşəmətçilik qılmaylı. Yeni stilni əvc aldırıb söz hərəkətimizdə ülgü olaylı.
3: Tamaq stili mədəniyyəti, ictimai mədəniyyətin ixtcam partiyası. Tamaq israf qılmaslıqni hamımız özümüzdən başlayılı.
1: Qanunu təşviq qilish, qanunğa tayinish, qanun boyicha ish görish, qanun sizga hamra programımızın mulazimat prinsipi.

0: Dilo ve Kanun.
1: Hürmetlik radyo anlıgıçılı. Setev alıgıçı, kereşki karşı doğrunu setev alğandan kiyin 10 hesse tölem talep kıldı. Sot mahkemesi kandak hüküm çıkardı. Bugünkü Dilo ve Kanun sahibimizde bu Dilo misali hakkında toktulumuz. 2025 yılı 7 ayda Van Ekis məlum ictimai alaqa supusuda Li X'nin qerişki karıştırıp yaşartış ünümü bar deb çakarlanğan import kapsulunu həm bəhirli gəlikini, həm də özü işlətkəliki ünümünün intayın yaxşı işkəlikini etkalıqını körgən. Bahasını sürüştürgən də Li X hər botulkisinin bahasını 1850 yuan deb məlum qılğan. Van Ekis zakaz kılıp işki botulki seti balgan. Veşin arkalık 3700 yuan mal pülü tülügen. Malını tapşur balgan neken Van Ekis peçtini içip yemey, belki mesulatını bivasta süratki tartıp LX'ki yollap cazimleştürgen. Van Ekis mundak bildirgen. Diloğu çetişlik mesulatının cungu yezikideki belgesi yok. Onun üstüge enik yezilgan asaslık terkibi in yemeklikten başka ham materyalı tava bulup, devletimizin yemeklik bir hatarlıki ölçümüge uygun kelmeydi. Arkadılla Van Ekis, Li X'ni ticaret kılıkçı süptüde Ürümçi şehri Tianşan rayonluk halk sot mahkemesige dava kılıp, 3700 yen mal pulunu kaydırıp berişini, hem 10 hesse cazalaş karakterlik 37 min yen tölen berişini talep kılgan. Sot kılıç cereyanı da Li X özünü akla pekat ictimai alaka süpüsüdüle mesulatını işiltişini sınaşını hem bəhirli gelegini. Diyaloğu çetişlik mesulatının başkurguçu emeskini etkan. Hem veyşindeki paranlışış hatırısını tapşurup setevilişten burun Van Ekis mesulat nuskisi hem cungu yezgideki belgesi yok taşkı körünüş ehvalini inik bilgelikini teşebbüs kılıp Van Ekis nuksan barlıkını inik bilip turup mu yanına setev algan. Bu muvaffak turmuş istimal ihtiyacı dairesi ki kırmaydı dep karagan. Bununun sırtlı ikiz sot mahkemesine tekşürüş iltiması sunup Van X'nin okşaş mezgilde başka ülke ya ki Supoladaki davağı çetişlik dilo hatırısını tekşürüp ilişni. Van X'nin setiviliş maksidinin şahsi istimalga emes belki tölem talep kılışkı kartılgalıkını ispatlaşını talep kılgan. Sot mahkemesi sot kılgan ikin mundak kardı. Li X ictimai alaqa supusuda hem bəhirləş namı bilen məsləhət biri şəkli arqılıq, sırtqı satqan, pul alğan, mal salğan, qanun boyca yeməklik ticarətçisi bolu süptü bilen belgisini hem çıqradın kirişdə layaqətlik bolğallıq ispatını təkşürüş məcburiyyətini üstüge ilişi gerek. Diloğu çetişlik məsulatlarının cungu yezgideki belgisi yok. Onun üstüge Li X kanunluk, ünümlük import karantin ispatı zancirini tapşur almağan. Onun üstüge devlet bazar nazaret kılış başkuruş baş idarisi ilan kılgan, kanunlu kılap kereşki karşı doğru ticareti kılışını rätke turguzup tekşürüş toğrusudaki alakıda mı NMN'nin yemeklik ham materyali süpüte de çıgıra işçi de işlep çıkırış ticaret kılışkı icazet berilme geldi ki enik bildirilgen. Onun devletimizin yemeklik bihaterliki ölçümüge uygun kelmeydi galıkını bekitişke tamamen boludu. Şuna Van X'nin Li X'nin mal kaytırış, pulunu kaytırışını teşebbüs kılış dava talepini kollaş gerek. Şunun bilen bile sot mahkemesi Li X'nin ıltımasığa asasen, bütün memleketki sot mahkemelerinin bir tor supsu da hemkarlaşıp tekşürüşü arkalık Van X'nin başka sot mahkemelerini mi okşaştırdı ki en mahsulatını çördep köpketim dava kılgalıkını. Adetki ailelerinin normal devrilik işçideki horaş devrilik edin heyleli işketkerlikini baykıdı. Yemeklik bir hatarlık edi ki cazalaş karakterlik tölem tüzümüge dair kanun çıkırıştı ki esli maksat ayrım kişilerini zor payda iliş kuralığı aylandırış emez. Belki halk anmasının hayati, sağlamlık hukukakı kapalatlı kılış. Eğer kanunlu belgelengen yemeklik bir hatarlık kızıl sızıkını payda ilişinin tutkısı kılışkı özgerti verse, hatta şu sebeple köpketim deva kılsa, onun kılmışı kalktı soktu kılış cinayi işlat çıgırasıga tigip getişi mümkün. İstimalçılığa nispeten etkanda sotçının kogdaş obyekti, hakiki turmuş istimal ihtiyacını çıkış kılıp setivalgan yek şahsla buluş gerek. Eğer setiv alıqçının setiviliş miktarı, kayıtım sani hem de keyinki bir taraf kılış usulü da roşen, kesipleşiş, kölemleşiş alaylıki görülse, mahiyette dava nişanını teşkillik yasaş, soğudu karakterlik kılmışını şekillendirdiğin bulup, muvafık turmuş istimal ihtiyacı uygun gelmeydi. Muvafık dairenin halkı ketken kısmığı karta kanun boyunca ceza karakterlik tölen bir iş telifini kollamaydı. Sotta müressä kılış arkalık iki taraf müressä gelişimi hasıl kıldı. Van ikis dialog çetişlik mesulatını LX'ge kaydırıp verdi. LX 3700 yen mal pulunu kaydırıp verdi. Programının torda hem törtkü buluş məxsus rayonu içildi. Eğer sizin bu meseleyi soradığın kanun meseleriniz bolsa, Slushitin aboneçiler terminalini çürüp, programıda hem törtkü bulup söz kaldırırsınız boludu. Programının texmi köp esil məzmunları Slushitin aboneçiler terminalıda.
0: Kanunu teşvik kılış, kanunga tayiniş, kanun boyunca iş görüş, kanun sizge hemra programımızın mulazmet prensibi.
2: Şın şitan markalık börek kuvvetleş, bedeni küşeytiş kapsoli. Bir türdeki OTC dora, terkibi ipimidium oti, sılık yopurmaklık azgan, serik yögey, burcun urki yasalması, Guji yasalması. Koşumçu materyal yok. Şekli kapsul. İçindeki dora kongur ya ki beğiren talkan. Temisal çüçümel. Asaslık rolü börekni kuvvetle bedeni küçeytidir. Belp telip ağrış, baş kıyış, kulak kongulaş, köz torluşuş, yürek sıkılışkı şıltıldı. Ölçümü her tili 0.13 gram. Eks tesiri hazırca inek emez. Balalar ve hamıldarlarının şıltışıgı mas gelmeydi. Dikkat kıladığın işlerini doğrunun düşündürüşüdün körü bilin. Eskerteş, doğrini doğrunun düşündürüşü ya ki doktorunun körsetmesi boyunca seti bilin ve istimal kılın. Cilin doğru ilan icazet numarı 300-427-05-007. Mesahat soraş telefon numarı 400-993-77-88. 400-993-77-88. Şın şitan markalık börek kuvvetleş, bedeni küçeytiş kapsoli. Bir türdeki OTC dora, terkibi ipimidium oti, sılık yopurmaklık azgan, serik yögey, burcun urki yasalması, guji yasalması. Koşumçu materyal yok, şekli kapsol. İçindeki dora kongur ya ki beğiren talkan, temisal çüçümel. Asaslık rolü börekni kuvvetle bedeni küçeytidir. Belp telip ağrış, baş kıyış, kulak kongulaş, köz torluşuş, yürek sıkılışkı şıltıldı. Ölçümü her tili 0.13 gram. Eks tesiri hazırca inek emez. Balalar ve hamıldarlarının şıltışıgı mas gelmeydi. Dikkat kıladığın işlerini doğrunun düşündürüşüdün körü bilin. Eskerteş, doğrini doğrunun düşündürüşü ya ki doktorunun körsetmesi boyunca seti bilin ve istimal kılın. Cilin doğru ilan icazet numarı 300-427-05-007. Mesahat soraş telefon numarı 400-993-77-88. 400-993-77-88. Şın şitan markalık börek kuvvetleş, bedeni küçeytiş kapsoli. Bir türdeki OTC dora, terkibi ipimidium oti, sılık yopurmaklık azgan, serik yögey, burcun urki yasalması, guji yasalması. Koşumçu materyal yok, şekli kapsul. İçindeki dora kongur ya ki beğiren talkan, temisal çüçümel. Asaslık rolü börekni kuvvetle bedeni küçeytidir. Belp telip ağrış, baş kıyış, kulak kongulaş, köz torluşuş, yürek sıkılışkı şıltıldı. Ölçümü her tili 0.13 gram. Eks tesiri hazırca inek emez. Balalar ve hamıldarlarının şıltışıgı mas gelmeydi. Dikkat kıladığın işlerini doğrunun düşündürüşüdün körü bilin. Eskerteş, doğrini doğrunun düşündürüşü ya ki doktorunun körsetmesi boyunca seti bilin ve istimal kılın. Cilin doğru ilan icazet numarı 300-427-05-007. Mesahat soraş telefon numarı 400-993-77-88. 400-993-77-88. Şın şitan markalık börek kuvvetleş, bedeni küçeytiş kapsoli. Bir türdeki OTC dora, terkibi ipimidium oti, sılık yopurmaklık azgan, serik yögey, burcun urki yasalması, guji yasalması. Koşumçu materyal yok, şekli kapsul. İçindeki dora kongur ya ki beğiren talkan, temisal çüçümel. Asaslık rolü börekni kuvvetle bedeni küçeytidir. Belp telip ağrış, baş kıyış, kulak kongulaş, Köz torluşuş, yürek sıkılışkı şıltıldı. Ölçümü, her tili 0.13 gram. Eks təsiri hazırca inak emez. Balalar ve hamıldarlarının şıltışıgı mas gelmeydi. Dikkat kıladığan işlerini doğrunun düşündürüşüdün körü bilin. Eskerteş, doğrini doğrunun düşündürüşü ya ki doktorunun körsetmesi boyunca seti bilin ve istimal kılın. Cilin doğru ilan icazet numarı 300-427-05-007. Mesahat soruş telefon numarı 400-993-77-88. 400-993-77-88.
3: Sağlamlık sahasındaki yerli konu karxana Confluence şirketi Beijing uzuklu tədqiqat oranı bilen birleşti. Biz sizden sağlamlık ihtiyacınızın şundaqlı kanda qoğdaşını bilimiz. Confluence şirketi Şincan'da 20 netçi yıl yıldız tatıp, süpətlik hamayşan talıp, ılgar hünər sənət kullanıp, yokur süpətlik məsulat işləb çıxadı. Confluence'nin Zepa, Weichangkang, Fufunzi, Huachunfei, Beijing uzuklu tədqiqat oranının bir ikmi meyü köhtat, Zijilinci, Yang Yanfın Katarlıq yürüşlük məsulatının süpəti yaxşı. Xuş xəbər, Confluence şirketinin sağlamlık yetekçisi Fatime Malim'nin nəx meydanda məsulat veriş faaliyeti başlandı. Fatime Malim 7-nin 19-cü günü Avat Nayeli Kuono Cumhuriyet Doktorhanesi'nin yendiki Bostan May Kaçılaş Punktu'nun kıypaş odudu ki Güldiyar Mahallesi Confluence meslatlarını meksus etmiş dükkanda. 7-nin 21-cü günü Maral Beşin Ayası Tianxi Doktorhanesi'nin yendiki Confluence meslatlarını meksus etmiş dükkanda xeridarlığa sağlamlıktan 21 100 tıran meslat verdi. Şundaqla alaydı itibar bahadı setiş soğat veriş pahaliyet ötküzüldü. Şu günü dükkan kegen xeridarlar mukapatlık pahaliyet katınışıp kütülmügen kuşallıklığa girişeleydi. Confluence şirketi meslat soruş kızı kliniye telefon numarı 400-666-1185 400-666-1185. Sağlamlık sahasındaki yerli konu karxana Confluence şirketi Beijing uzuklu tədqiqat oranı bilen birleşti. Biz sizden sağlamlık ihtiyacınızın şundaqlı kanda qoğdaşını bilimiz. Confluence şirketi Şincan'da 20 netçi yıl yıldız tatıp, süpətlik hamayşan talıp, ılgar hünər sənət kullanıp, yokur süpətlik məsulat işləb çıxadı. Confluence'nin Zepa, Weichangkang, Fufunzi, Huachunfei, Beijing uzuklu tədqiqat oranının bir ikmi meyü köhtat, Zijilinci, Yang Yanfın Katarlıq yürüşlük məsulatının süpəti yaxşı. Xuş xəbər, Confluence şirketinin sağlamlık yetekçisi Fatime Malim'nin nəx meydanda məsulat veriş faaliyeti başlandı. Fatime Malim 7-nin 19-cu günü Avat Nayeli Kuono Cumhuriyet Doktorhanesi'nin yendiki Bostan May Kaçılaş Punktu'nun kıypaş odudu ki Güldiyar Mahallesi Confluence meslatlarını meksus etmiş dükkanda. 7-nin 21-cü günü Maral Beşin Ayası Tianxi Doktorhanesi'nin yendiki Confluence meslatlarını meksus etmiş dükkanda xeridarlığa sağlamlıktan 21 100 tıran meslat verdi. Şundaqla alaydı itibar bahadı setiş soğat veriş pahaliyet ötküzüldü. Şu günü dükkan kegen xeridarlar mukapatlık pahaliyet katınışıp kütülmügen kuşallıklığa girişeleydi. Confluence şirketi meslat soruş kızı kliniye telefon numarı 400-666-1185 400-666-1185 Sağlamlık sahasındaki yerli konu karxana Confluence şirketi Beijing uzuklu tədqiqat oranı bilen birleşti. Biz sizden sağlamlık ihtiyacınızın şundaqlı kanda qoğdaşını bilimiz. Confluence şirketi Şincan'da 20 netçi yıl yıldız tatıp, süpətlik hamayşan talıp, ılgar hünər sənət kullanıp, yokur süpətlik məsulat işləb çıxadı. Confluence'nin Zepa, Weichangkang, Fufunzi, Huachunfei, Beijing uzuklu tədqiqat oranının bir ikmi meyü köhtat, Zijilinci, Yang Yanfın Katarlıq yürüşlük məsulatının süpəti yaxşı. Xuş xəbər, Confluence şirketinin sağlamlık yetekçisi Fatime Malim'nin nəx meydanda məsulat veriş faaliyeti başlandı. Fatime Malim 7-nin 19-cu günü Avat Nayeli Kuono Cumhuriyet Doktorhanesi'nin yendiki Bostan May Kaçılaş Punktu'nun kıypaş odudu ki Güldiyar Mahallesi Confluence meslatlarını meksus etmiş dükkanda. 7-nin 21-cü günü Maral Beşin Ayası Tianxi Doktorhanesi'nin yendiki Confluence meslatlarını meksus etmiş dükkanda xeridarlığa sağlamlıktan 21 100 tıran meslat verdi. Şundaqla alaydı itibar bahadı setiş soğat veriş pahaliyet ötküzüldü. Şu günü dükkan kegen xeridarlar mukapatlık pahaliyet katınışıp kütülmügen kuşallıklığa girişeleydi. Confluence şirketi meslat soruş kızı kliniye telefon numarı 400-666-1185 400-666-1185

0: omma uchun amaliy ish qilib berish.
1: Hurmatli radio anglovchilar, bu sahifimizda Boril Toqay nayasidagi tarmoqlar birlashib harakatlanib, mojarolarni ETS 5ida hal qildi degan mazmunda qitinadi bo'ldi. Yaqinda Boril Toqay nayasi Ko'k Ag'osh yezilik saqchixona ommining ma'lum kentda amgak mojarosi yuz berganligi to'g'risidagi ma'lumotini topshirib oldi. Ma'lumotni topshirib olgandan keyin saqchixonadagi xalq saqchilari yezilik har tarafni tuzash markazining murassachilari bilan naq maydonga berib birlashib harakatlanib murassa qilib bir taraf qildi. Takshirib ta'lillash orqali ishlamchi loikis Lekis 4-oyning 19-chi kunidan boshlab tarixchi loikisga yollanib ishlagan. 4-oyning 24-chi kuni ikki taraf yozma uzoq muddatli to'xtam imzolab, ish muddati kuzlik yig'im oxirlashgichi bo'ladi. Har bir kishining shaqqi 50 ming yen bo'ladi. Yolluguchi yotoq tamoqni ustiga oladi deb tushgan. 6-oyning 30-chi kuni uda yuqori temperatura ko'rilib, boshqurish parvish qilish ko'lami zo'r. Amgak sijilligi yuqori bo'lgachqa 2 yildan o'z oldiga to'xtamni bekor qilib, ish o'rnidan ayrilishni o'tirg'i qo'ygan. Yallıqçı etiz eriq pərvişinin açqışlıq məzgili tuyuqsız iş orundan ayrılsa işləb çıxırışqı təsiri yetidi o dəb qarab iş haqqının berişini rəd qılğaçqa iki tərəf oturısı da macera kep çıxan. Murasad cəriyanı da xizmətçi xadımla adımı gərçilik davli qanunğı tən əhmiyyət bərdi. Bir tərəfdən yallıqçıqa haq tələb qanun dəsturidir ki, alaqdar bəlgilimlərini çüşəndirib iş haqqının qanun tərifidinin qoğudulduğalıqını, toxtamğı xilap qılışının xalıqançı iş haqqını nesi qaldırışqı boludugalıqıdın direk bərməydiğalıqını təkidlədi. Yəni bir tərəfdən işləmçiləgə qanunu umumlaşdırış tərbiyəsi elib verib, bir tərəf toxtamını bekar qılığında münasib xilaplıq cavabkarlıqını üstüge elişi gerəklikini görsətdi. Ko'p qitim fikr almashtirish orqali ikki taraf kelishim hosil qildi. Kunlikki 220 yuan o'lcham bo'yicha shaqqi hisoblab, yolg'uchi to'lab bergan turmush pulini tutib qolgandan keyin, yolg'uchi naq maydonda LOX'ga 15795 yuan, LX'ga 15884 yuan ish haqqini berdi.
0: Qanunni tashviq qilish, qonunga tayinish, qonun bo'yicha ish ko'rish, qonun sizga hamroh programmamizning mulozimat prinsipi.
2: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'ur universal radiosi ochliqni tijashda monolarni eskartdi.
3: Tamoqni ilmiy buyurib, sog'lom oziqlanaylik. Tamakni pakız yap, eşip kalgan bolsa elav alaylı.
2: İqtisatçıl ve ticaretçilik bulup, eşemetçilik kılmaylı. Yeni ıstılını evce aldırıp, söz hareketimizde ülgü bulaylı.
3: Tamak ıstılı medeniyeliği, ictimai medeniyeliğinin ıhcam partiyemizi. Tamak ısırap kılmaslıkını emmimiz özümüzden başlaylı. Bir vaqt tamoq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
4: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat, bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat, shoxli maysining meva berib pishishiga 4380 soat, kali go'shtning dasturxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyuring. Azraq yapla tök ısrap kılıçtın sahlanın.
3: Şincang Radyo Televiziya İstansısı Radyo Xəbərlər Mərkizi Uyğurçı Universal Radyosu.
2: Şincang Radyo Televiziya İstansısı Radyo Xəbərlər Mərkizi Uyğurçı Universal Radyosu açlıqını ticəşdə monolarını əskərtdi.
3: Tamakni ilmi buyurup, sağlam ozuqlanaylı. Tamakni pak izleyip, eşip kalgan bolsa elav alaylı.
2: İqtisatçıl ve ticaretçilik bulup, eşemetçilik kılmaylı. Yeni ıstılını evce aldırıp, söz hareketimizde ülgü bulaylı.
3: Tamak ıstılı medeniyeliği, ictimai medeniyeliğinin ıhcam partiyemizi. Tamak ısırap kılmaslıkını emmimiz özümüzden başlaylı.

0: qonunchil shahar barpo qilib, tinch amonlik qurilishini qanot yoydiraylik. Tinch Shinjang sayyibsi sizga hamroh.
1: Hurmatli radio anglovchilar, bu sahifamizda bir e'lon 2 million 200 ming yillik o'lka xalqigan to'rdi qimar o'ynash dilosini tartib chiqdi degan mazmunda so'zlab beramiz. Qisqa sin supsig'i yoshirilgan qimarga chetishlik bir e'lon 1000 chaqirimni to'g'risiga kesib o'tgan, diloga chetishlik obort summasi 2 million 200 ming yandan oshadigan to'rdi qimar o'ynash shaykisini tartib chiqdi. Yaqında Bingtuan 3-chi she tumshuq bozyar o'zlashtirish rayonlik Gongan idorasining xalq soqchilari Xubey o'lkasining Wuhan shahriga berib, shu joydagi Gongan organining maslishishi bilan jinoyat gumondorining 13 ni tutdi. Diloga chetishlik 134 yon telefon, 6 kompyuter, qonunga xilof tapovutidan 300 ming yondan ortiqni tekshirib tutib qoldi. 5-ci ayının 9-cu günü ahala can ekes öyde, kıs-kısın körü vatkanda ekranda asallı pul tepeş, barmak uçuda iyileşiş temizlikki ilan göründü. Kız-kış tüpeyleden can ekes karşı tarafının veşenini koşu ölüp, məlum çigra sırtıdaki kımar oynaş APP'sini çüşürüp, yine 600 yan kaçılıp,

tağ deryalar arası da beyiş yolu yasaldı. Etiz eriklarda terakkiyat planı tüzüldü. Yezi kentlerini güllendirişten yanrak burgısı çelinip, yezi kentlerini güllendiriş dağdam yoluğa kadem taşlandı. Örmetlik radyo anlıqıcılar, Munbet Tıpıraq programısını anlayışınlarını karşı alımız.

0: ötü saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unga aylanışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıkanğı çıkırılışıga 8760 saat ketidi.
1: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miktardaki vakit ve əcirinizin ısırap kılgınınız. Tamakını muvafık buyurdu. Azraq yapla tök ısırap kılıştın sağlanın.
2: Şincan Radyo Televiziya İstansısı, Radyo Xəbərlər Mərkəzi, Uyğurçı Universal Radyosu.

0: Şincan Radyo Televizya Stansisi. Bazıları Şincan Haberleri programımızına başlayınız.
1: Hürmetlik Radyo Anlıkçılar, yakışımız ile. Şincan Haberleri programımızın anlayışınlarını karşıya alınız. Bugün 2026 yıl 7. ayının 18. günü, Şembe. Aval hava rayığı nazar selip bakaylı. Bugün keçidin ayet gündüzü geçe, Ürümçi şehirdeki Tağlık rayon, Sancı Oblast'daki Tağlık rayon, Kumbalı şehri Katarlık caylarının kısmen rayonlarda azırak yağmur yağıdı.
2: Ürümçi şehirde bugün keçidin ayet gündüzü geçe, hava uçuk bulup, töbün temperatura 25 Celsius gradus, yukur temperatura 36 Celsius gradus buludu.
1: Emdi, bu kıdımkı programımızın asası mezmullarını tonuşturumuz.
2: Abdonum Rayonluk Partiya Komiteti, Nazariye Ögünüş Merkezi Grupsi, Toğru Siyasi Netice Karşını Turguzuş ve Emeldi Körsteş Ögünüş Terbiyesi boyca Maksus Teyimlik Tekşürüp Tatkikiliş Neticelerini Almıştırış Yığınlaştı. Çön Şavcan, Yığınğı Riyasetçilik Kıldı, Hem Söz Kıldı.
1: Örümçe Gençampo İktisat Teknik Tarakiyat Rayonu'nun paskını suyunu baylıkı aylandırıp paydalanış türüde su bilen tuzne ten yığıveriş emelge açtı.
2: Döle Dömür Yolu yeng meyvelerini soğuk kalette tez toşuş lingesidiki Şincan'ın tuncu nöbetçi poisi kuzgaldı. Yeng meyveler tez bulganda 36 saatte Şi'en pazırgı yetküzüldü.
1: Ürümçi Tiyanşan Halkara Aeroportu Kimya Sanayeti Eksport Mesulatını Aeroplan Toktuş Süpüsta Bivas'ta nazarat kılıp kaçlaş kespini tuncu etim becerdi.
2: Partiya bayrağı asasi katlamının prensipini cevlan kılmaqta sahibimizde, memleket boyunca münevver partiya işleri hizmetçisi Şerbik Erşikçi, Car Mehmet Abdurrahman'ın ilgar iş izlerini tonuşturumuz.

0: ve hareket anlıklıkını üzlüksüz güçleştir. Siyasi kengeşinin doğru siyasi netice karşını emelde körüştüş, emeliyat talepini doğru ilgilep, dikkatini, yeni terakiyat ideyası ve yeni devirdeki partiyanın Şincan'ı idare kılış tedbirini toluk delcayda, umumi yüzlük ızçılaştırışkı mulazmet kılışkı merkezleştirip, Şincan kısmeti baş nişanını çın puhtu tutup, Cunhua milleti ortak gevdesi enine müstekemleş, Cunhua milleti ortak gevdesi kuruluşunu alık sürüşünü zıtçı ördep, partiya merkezi komiteti Şincan'ı belgülep bergen, 5 çoğun stratejiyelik orun bekitmesini gözlep, Xalq üçün siyasi nəticə yaratış, əməli işləb siyasi nəticə yaratışda çıngdırıb, əql parasət və küşünü toplab, 15-ci 5 illik uluqvar planını güzəl reallıqa aylandırış gerek. Nurlan Əbilməcin bunlarını təkidlədi. Siyasi sadakatni qat'iy mustahkamlashni, boshdan oxir siyasi kengashning to'g'ri siyosiy natija qarishini amalda ko'rsatishning tub talabi qilib, partiyaning umumyuzlik rahbarligida ching turib, Xi Jinping yangi davr jungchi sotsializm ideyasi orqali qalbni mujassamlash, ruhni tavlashda qilchi bo'shashmay ching turib, siyosiy kengashning vazifasini ado qilishda boshdan oxir to'g'ri yo'nalishda puxta ilgirilishiga haqiqiy kafolatlik qilish Xarakteri, oranını doğru ilgileşini, baştan ahir siyasi kengeşinin doğru siyasi netice karşını, emelde körüstüşünün asası aldınkı şartı kılıp, təklif verip hakimiyet işleri yardımlaşış bilen ortak tonuşunu mücessemleştiğine ibaret, koş yönelişlik küçeş hizmetini çunkur puhtu işleş. Siyasi cihati kengeşiş, demokratik nazaret kılış, hakimiyet işlerine katnışış ve hakimiyet işlerini muhakimi kılıştan ibaret, üçtürlük asaslık fonksiyonu, yakşı ada kılışını baştan akır, siyasi kengeşinin doğru siyasi netice karşına emelde körsütüşünün mühim vasıtısı kılıp, türlü kengeşiş yığılarını yakşı içiş, tekşürüp tetkik kılışını puhtu kanat yaydırış, teklif sunuş katarlık daimlik hizmetlerini çonkur tutuş, İşki koşun kuruluşunu küçeytişini, baştan ahir, siyasi kengeşinin doğru siyasi netice karşısına emelde körsütüşünün açkışlık triki kılıp, mesuliyetine ada kılış iktidarı kuruluşunu ıslah kılış, yenilik yartış ruhi arkalık alıq sürüp, Cunhua milleti ortak gevdisi enini mustahkemleş. Sosyalistik zamanı ilaşkan Şincan kuruluş üçün kalıpni, ortak tonuşni, akıl parasetni, küşni, ken kölemde mucessemleş gerek. Yang Yong, Yeziz Musa, Liu Huijun, Fu Xuemi, Xu Xianyi, Hasanjan Ahmet, Batu, Shigang, Kulan Saypilqan, Anwar İbrahim qatarlıqlar qatnaşdı.
1: Stansımız xəbri. Bir belbağ bir yol xalqara hamkorlığı başlıqlar munbiri Maslahatçılık Komitetining yığını 7-nji ayning 17-nji kuni Ürümçide ötkizildi. Diplomatiya ministrligining muavin ministri Maslahatchilik komiteti yig'inini chaqirguvchi Ma Chaoshu yig'in riyosatchilik qildi. Misrning sobiq zunglisi Sharaf, Pokistonning sobiq zunglisi Kakar qatorliq a'zolar yig'iniga qatnashdi. Ma Chaoshu mundaq dedi: "Bir belbog' bir yo'l tashabbusi insoniyat taqdiri o'rtaq gavdisi barpo qilishga turtki bo'lishning amaliyot subsi." Özgürlük bilen kalayımı kançılık kralışıp ketken halkıra vaziyette bir belbağ bir yolunu ortak barpa kılışta ortak genişiş, ortak barpa kılış, ortak bağırlanış prinsipide çıntırış, her kaysi devletlerinin siyasi cahette öz ara işinişi, iqtisadi cahette öz ara yoğurluşi, adımiyat alaqısını rabalaştırışını küçeytişki küş koşup, soğuda meblağ silişini erkelleştiriş, kolaylaştırışını ilgir sürüp, halkıra hemkarlık davamında aktif küş tarqıtı pahal tökp koşudu. Jungu, ortak barpa kılbatkan devletlerinin işençilik kemkarlı kemrayı. Jungu, ıksadının mukim tereqi kilişi, bir belbaq bir yol hemkarlıkını alğı sürüşke yakşı şarait yartıp yerdi. Jungu, erkaysi tereplar bilen ortak tırışıp, pürsetini çın tutup, hırısqı taqa buldurup, bir belbaq bir yol halıqıra hemkarlıkının puhtı qadem bilen uzakçı tereqi kilişiği türkü buluşunu halaydı. Komitet azalri, bir belbağ bir yolunu ortak barpa kılışının dünyavi ahmiyeti ve devir kımmetliği yüksek baha verdi. Bir belbağ bir yolunu ortak barpa kılış, dünya ıksadını evrişimlikke ve eşiş yoşurun küçüge iyi kılıdu depkarıdı. qattiq tutashtirish, yumshoq tutashtirish, qalblarni tutashtirishni bir tutash planlab olg'a surib, yashil, to'ban karbon, raqamlik iqtisod

0: Sünni əqil qatarlıq sahələrdə kəlgüsü güzdəngən xalqıra həmkarlıqını paal qanat yaydırıb, bir balbaq bir yol xalqıra tarqıtışını dağımlıq küçəyiç təklifi bərdi.
1: Stansımız xəbri. Avtonom rayonunun noktalıq türü, Ürümçi, Gençampo, İqtisad Texnik Taraqiyat rayonunun paskın suyunu baylıqı aylandırıp paydalanış türü yakında işe kiriştirildi. Bağcı rayonunun asili sudun kayıt paydalanış nisbeti 50%'in köpürekke yetti. Hem de sanayet tuzi, mas kademde ayrı bilinip su bilen tuzunu tən yığıbiliş əməlge açtı. Gençampo, İqtisad Texnik Taraqiyat rayonunun paskın suyunu baylıqı aylandırıp paydalanış türü meydanı da kündə sanayetten çıkan 30 min tonnadan artıq paskın su bir tərəf kılınıdı. Köpüncisi yukarı süpətlik hasili suğu aylandırılıp, karxananın işləp çıxırış liniyasiyi qaytiyyət küzüldüdü. Cungu Binakarlıq Kuruluş Guruhi Kuruluş 3. İdarisi Yeşil Kesipki Məbləq Siliş Çəklik Şirkiti Gençampo İqtisad Texnik Taraqiyat Rayonu Paskın Suyunu Baylıqı Aylandırıp Paydalanış Türünün Texniki Baş Nazaratçısı Fən Şin Muhbirgı Mındaq dedi. 42 inçki bir taraf kılış iştart baba su süpütünü saplaştırıqaçka oxşaydı. Oltira filtirləş, tətür sındırış, parlandırıp kristallaştırış qatarlıq texnologiya tərpidin çıqqan suyunun süpüti turbüsüyü ölçümge yitut. Bu türde paskını su bir taraf kılınıplı kalmasının yana tuzumu ayrılıdı. Növbette bu türde her günü paskını sudun 130 tonu sanayet tuzu ilin ovatıdı. Bu tuz ne? Sanayet işlep çıxırışı ve kışta kar eritişti işletkili buludu. Fenshin mındak dedi. Kereksiz su tərkibidiki tuz, natri xlorid bilen natri solfatının bir kişiden hasıl bolgan. Türde oldu bilen nano materiallık süzgüç arkalık bu iki xil tuzunu ayırıp çıkıp kuyuldurup, andın parlandırıp kristallaştırış, tekrar saplaştırış arkalık birinci derecelik sanayet tuzu ölçümge yetküzdük. Devletin nöl karbonluk bağçı kuruluştaki tuncu türküm sınak noktası bolgan Gençampo İqtisad Texnik Taraqiyat rayonu da yeni energiya, yeni materyal karxanaları toplangan. Su işiltiş ihtiyacı çoğun, kereksiz suyun tərkibi mürekkep bolgaçka, ənənevi usuldu bir taraf kılganda tekrar paydalanış ünümü tövən bolatdı. Tür 50 bin tonluluk paskını su tazlaş zavutini özgertiş kuruluşu, 15 bin tonluluk tuzsızlaştırış zavutu kuruluşu, karxanlarını su bilen təminlediğin 11 kilometrlik turbu toru yürüyüşlük kuruluşu, hem de bir gevdileşken akıl su işleri süpüsünü öz içine alıdı. Bu arkalık sudan tekrar paydalanılan mükemmel sistemi berpa kılındı. Cungu Binakarlıq Kuruluş Guruhi Kuruluş 3. İdarisi Yeşil Kesipki Məbləq Siliş Çəklik Şirkiti Gençampo İqtisad Texnik Taraqiyat Rayonu Paskını Suyunu Baylıqı Aylandırıp Paydalanış Türünün Yürüştürüş Baş Nazaratçısı Can Jinwei mındaq dedi. Bir yılda 10 milyon tonudun artıq su baylıqını tejep kalalayımız. Bu 200 bin adam bir yıl işiltidigan turmuş suyugi baravar.
0: Stansımız muhbiri Can Yen xəbər qılıdı. Şencanın özgeci yeğen meyveleri lıq besilgan dövlət dömür yolu yeğen meyvelerini soğu qalatı tez toşuş liniyasıdaki Şencanın tuncu növbetçi poizi bugün səhərde Ürümçi Sempin Vokzaldın qozqaldı. Bu poizdiki malla tez bolğanda 36 saatte Şenşi ölküsün Şiən şəri və ətraptiki pazarlarga yetküzüldü. Bu qitimki növbetçi poizga 40 fut gelidigan somki şekillik soğuk saqlaş yük sandıqıdan 8-i orıntılgan bolup, Şinjanın üzüm, qoğun, süt qatarlıq özgice xam yeni yezilik məhsullatları lıq besilgan. Bu türküm soğuk saqlaş yük sandıqıga Beydo Süniyamra dünyavi nazarat qılı sistemisi orıntılgan bolup, keç gündüz əməli vaqtta orın belgiləş, yıraqdın közetip kontrol qılış, yük sanduqı işçinin temperaturisi, generatorlar qrupsinin yürüşüş ahbalı qatarlıq sallıq məlumatlarını dəl caydı toplaş, həm də beynormal ahballardın optimatik aldın signal beriş ixtidarı yiyyə. Bunun da bütün müsabıda soğuk zincirlik toşuş üzülüp kalmaslıq transport uçurunu sürüştürgeli buluşku kapalatlı kılgılı buludu. Cungu Tömür Yolu alaydı yük eşya obrotu pay çeklik şirketi. Cıncu mekanikilik ısıqlık saklaş poiz

0: ئىشلەيمىز. ستانسىمىز قەبرى. دېڭىز يۈزىدىن 3500 مېتىر ئېگىزلىكتىكى ئۇلۇغچات ناھىيەسى بۆرە توقاي يېزىسىنىڭ تارغىلاق كەنتى پارتىيە باش ياچەيكىسىنىڭ شۇجىسى، كەنت ئاھالە كومىتېتىنىڭ مۇدىرى جار مەمەت ئابدۇراخمان كۆپچىلىكنى يېتەكلەپ، بىكار تۇرغان يەردىن پايدىلىنىپ، ئەسلىھەلىك يېزا ئىگىلىكى بىلەن شۇغۇللىنىپ، كۆپ خىل تەدبىرنى تەڭ قوللىنىپ، كىرىم ئاشۇرۇش يولىنى كېڭەيتىپ، كەسىپلەرنى گۈللەندۈرۈپ، كىرىم ئاشۇرۇش يولىنى تېپىپ چىقتى. ھازىر تارغىلاق كەنتىدىكى پارنىكلار يېشىللىققا بۈركەندى. جار مەمەت ئابدۇراخمان كەنت ئاھالىسى بىلەن بىرلىكتە كۆكتاتلارنىڭ ئۆسۈش ئەھۋالىنى تەكشۈردى. بۇ ئىلگىرى ئۇزۇن يىل تاشلىنىپ قالغان يەر ئىدى. جار مەمەت ئابدۇراخمان مۇنداق دېدى: ئېگىزلىكتە تېرىلغۇ يەر ئاز، شۇڭا بۇ يەردە پارنىك ياساپ، ئاممىنى ئىشىك ئالدىدا كۆكتات يېرىپ، كىرىمىنى ئاشۇرۇش ئىمكانىيىتىگە ئىگە قىلماقچى بولدۇم. دەسلەپكى مەزگىلدە كەنت مەبلەغ كەمچىل بولدى. خېلى كۆپ كەنت ئاھالىسى ئېگىزلىكتىكى سوغۇق مۇھىتتا كۆكتات ئۆستۈرەلمەسلىكتىن ئەنسىردى. جار مەمەت ئابدۇراخمان ئالاقىدار تارماقلارنىڭ 400,000 يۈەن ئۆزگەرتىش مەبلىغىنى قولغا كەلتۈرۈپ، پارتىيە ئەزالىرى كادىرلارنى يېتەكلەپ، باشلامچىلىق بىلەن ئىشلەپ، سىياسەتنىڭ پايدىسى، تېرىقچىلىق تېخنىكىسى قاتارلىقلارنى تەشۋىق قىلىپ چۈشەندۈرۈپ، كەنت ئاھالىلىرىنىڭ ئەندىشىسىنى ئاستا-ئاستا تۈگەتتى. پارنىك ئۆزگەرتىلگەندىن كېيىن، كۆپلىگەن كەنت ئاھالىسى ئۆيگە يېقىن جايدا پارنىك تېرىقچىلىقى بىلەن شۇغۇللاندى. پايدىنى قانداق تەقسىملەشنى پۈتۈنلەي ئامما كوللېكتىپ مەسلىھەتلەشتى. كەنت كادىرى ئابدۇسېيىت تۇرغانباي مۇنداق دېدى: كەنت ئاھالىلىرى پارنىكتا كۆكتات يېرىپ، يىل بويى يېڭى كۆكتات يىيەلەيدىغان بولدۇق ھەم سېتىپ كىرىم قىلىپ، تۇرمۇشنى بارغانسېرى ياخشىلىدى. جار مەمەت ئابدۇراخمان چارۋىچىلىق رايونىدا ئىش قورۇلىشىش يولى بىر خىللا بولۇش مەسىلىسىنى ھەل قىلىش ئۈچۈن كەنت ئاھالىلىرىنىڭ ئىش قورۇلىشىش ئارزۇسىنى دەل جايدا ئېنىقلاپ، تەربىيەلەش ئاپپاراتلار بىلەن ئۇدۇللىشىپ، ساياھەت مۇلازىمىتى، ئائىلە ئىشلىرى مۇلازىمىتى، تازىلىق، بېزەكچىلىك قاتارلىق تېخنىكا ماھارەت بويىچە تەربىيەلەشنى دائىملىق قانات يايدۇردى. ئۇ مەۋقەنى كەنتكى سۇ ئامبىرىنىڭ ئۆزگىچە سوغۇق سۇ بايلىقى ئەۋزەللىكىگە قويۇپ، ئېگىزلىك سوغۇق سۇ بېلىقى باقمىچىلىق تۈرىنى باشلامچىلىق بىلەن پىلانلاپ، سۇ ئامبىرىنىڭ تۆۋەن ئېقىنىدا ئۆلچەملەشكەن كۆلچەك كولاپ، قوشنا كەنتلەر بىلەن بىرلىشىپ بەرىكەتلىنىپ، بېلىجان يېتىشتۈرۈش بازىسى قۇرۇپ، سۇ مەھسۇلاتلىرى باقمىچىلىقىدىكى بوشلۇقنى تولدۇرۇپ، كەنت كوللېكتىپىنىڭ كىرىمىنى مۇقىم ئاشۇرۇش ئۈچۈن يېڭى يول ئاچتى. يېقىندا جار مەمەت ئابدۇراخمانغا مەملىكەت بويىچە مۇنەۋۋەر پارتىيە ئىشلىرى خىزمەتچىسى دېگەن نام بېرىلدى. شان شەرەپ ئالدىدا جار مەمەت ئابدۇراخمان يۇرتداشلارنى تۇرمۇشنى بارغانسېرى ياخشى ئۆتكۈزۈشكە يېتەكلەشنىڭ ئەڭ چوڭ ئارزۇسى ئىكەنلىكىنى ئېيتىپ مۇنداق دېدى: ئاممىنىڭ تۇرمۇشىنى ياخشىلاش، يېزا كەنت تەرەققىياتىنى تېزلىتىش، خەلقنى بېيىتىش ئىشلىرىنى ئەمەلىي قىلىش بىز ئاساسىي قاتلام كادىرلىرىنىڭ ئەڭ ياخشى جاۋاب قەغىزى.
1: ئىستانسىمىز خەۋىرى. Üçüncü növbetlik Şincan Sancı Şərqi Cunqar İxtisaslıqlar Almaşdırış Fəaliyyəti 7-ci ayının 16-cı günü Şincan Şərqi Cunqar İxtisas Texniki Tərəqiyyat rayonunda ötküzüldü. Yığında Şərqi Cunqar Tərəqiyyat rayonunun 2026-cı illik İxtisaslıqlarına ciddi ehtiyaclıq, İxtisaslıqlar qız kəsiblər tizimliki elan qılınıb, əməli qollanıdığan ximiya, tövən boşluq texnikisi və quruluşu, klinikilik meditsina qatarlıq ixtisaslıqlarga ciddi ehtiyaclıq, ixtisaslıqlar qız 35 kəsibni qaplıqan 12 türlük iş ornu oturğa çıqırılıb, bütün kəsib zənciri tərəqiyatıdiki adem işiltiş ehtiyacıga dəl cahidi udullaşdı. Faaliyet yana devlet içindeki danlık ali mekteplerden gelgen 6 mütexessis alim, Şarkı Cunga Tarakiyat rayonunun ixtisaslıklarını kabul kılış elçilikiye teklif kılındı. Hem de onlara guanamı tarıkıtıp verildi. Şincan daşı Kaltis İnjinerla Şöyeni, Partiya Baş Yaçıkısının şücesi Tao Çin, ixtisaslıklarını kabul kılış elçilikiye teklif kılındı. O bunlarını bildirdi. Bu yıl 80'dek magister ve doktor evetçiki tayarlı kılıbatımız. İşlep çıkırış liniyasını, ixtisaslıklarını yetiştiriştiki asaslık can meydanıga hakiki aylandırımız. Yakın kıyılardın buyan Şarkı Cungar, 89 milyon yuandın artık ixtisaslıklar mukapat yardım pul mebliğe acırtıp, emin öy, davalaş, medeniyetten terbiye, istirahat, işlep çıkırış, okutuş, emeli meşrik katarlık cihetlerdeki her taraflı mukapalet sistemisini yürüyüşleştirdi. Taraqqiyot rayoni hamda yuqori qatlamli ixtisosliklar texnika mahorat ustisi xizmatxonasidan 42-ni qurib, kasbiy texnika ixtisos egasidan 600 nechini, yuqori texnika mahoratlik ixtisos egasidan 200 nechini yetishtirdi. Sharqi Jo'ngor iqtisod texnik taraqqiyot rayonlik tashkilot bo'limining muavin boshlig'i Gun Kun bu qitimqi yig'inda butun zanjirlik ixtisosliklarni yo'lash siyosati e'lon qilinib, butun vazifalik kirgizilgan ixtisosliklar qiz kasblardagi doktor, magistr, to'liq kurs ixtisosliklarga darajaga ayirib, oylik ixtisosliklar qo'shimcha puli, yurishlik uy sotib olish yordam puli tarqatiladiganligini bildirib mundaq dedi. İxtisaslıqla, pen texnika, maarifni, organik yuğurup, etibar siyasetle arqılıq texnikip ixtisas egisini Şarkı Jo'ngor'ın taraqqiyatıga küş qoşqı jalıp qılımız.
0: Stansımız muhbiri Liu Kay xabar qıladı. Şinjan tibbi daşöz mes ol bolup ötküzgen, Şinjan tibbi daşöz qarmıqıdaki 4-cü doktorxana, Abdonum rayonluq joğungi doktorxanası ötküzüşün üstüge alğan, 2026 yıllık jarahatını davalaş ve toqulumlarını qayta hasıl qılış boyca, yenlik yartış şemkarlıqı Otra Asiya tibbi muhakim yığını 7-cü ayının 17-cü günü Ürümçide ötküzüldü. Bu qitimqi muhakim yig'ini Jongo Shinjang bilan O'rta Osiyo davlatlari jarohatni davolash va to'qulmalarni qayta hosil qilish meditsinasi sohasida sistemli hamkorlik shaklida ochgan yuqori darajali kasbiy muhokama yig'ini. Davlat ichi va sirtidagi aloqador sohalardan kelgan mutaxassis olimlar jarohatni davolash, to'qulmalarni qayta hosil qilish, aqliy iqtidorlik davolash, jo'ngi tibobati bilan g'arb tibobatini birlashtirish hamda chigra xalqining davolash hamkorlik qatorliq sohalarini cho'rdab fikr almashtirib, jarohatni davolash hamkorlik to'g'rini o'rta qurish, pan tadqiqotni o'tkazib hujum qilishni birlikda qanot yoydirish qatorliq qaralmalar to'g'risida o'rtaq to'nish hosil qildi. Jungu Injenerlik Akademiyasining akademiki Wenzhou Tibbiy Daoshusi Partiya Komitetining muavin shujisi maktab mudiri Li Xiaokun mundaq dedi. Bu qitim O'rta Osiyo jarohat davolash ittifoqi qurishni o'tirg'i qo'ydik. Jungu taraqqiy qildirgan bir qism yangi texnika, yangi vosita va yangi ixtisosliklardan foydalanib, O'rta Osiyo davlatlarining bu xil kasallarni davolashni qo'llaymiz. Shenjang tibbiy davshosi Jongyi tibobati shoyganni partiya komitetining muavin shujisi, maktab mudiri. Shenjang tibbiy davshosi qarmiqidagi 4-cü doktorxona, avtonom rayonlik Jongyi doktorxonasi partiya komitetining muavin shujisi. Doktorxona boshlig'i Wang Chengwei maktabning Davlatimiz sen bir balbaq bir yolni ortaq barpo qiladigan davlatlar uchun jami 180 mingdan ortiq tibbiy ixtisosliklarni yetishtirib berganligi. O'rta Osiyodagi har qaysi davlatlar bilan bo'lgan tibbiy ma'rif, pan tadqiqot o'tkazilib hujum qilish, kelinikliq texnik qatorliq sohalardagi hamkorlikning keng ham cho'nqur ekanligini tanishtirib bundoq dedi. O'zbekistonning an'anaviy tibbiy ma'rifiga yordam berib, tibbiy ma'rif tizimini tuzib chiqdik. Tibbiy sohada o'zaro ilm almashtirish, yug'urilish orqali o'zimiz va O'rta Osiyo davlatlari tibbiy texnikasining taraqqiyotiga turtki bo'lib, ommaning hayoti sog'lomligiga mulozamat qilamiz.
1: Stansiyamiz xabari. Yaqindan buyon Shinjongning ko'p qism joylarida sizil yuqori temperaturli havo rayi ko'rilganligidan salqindosh jihatiki kuchlik ehtiyoj bozor iste'molining jallanishiga turtki bo'ldi. Bu ikki kunda Birimchi shahardagi har qaysi cho'ng oyli elektr saymonlarini setish maydonlarida oyilda ishlatiladigan havo tengshiguch, shamoldirg'ich, yoz faslidagi bozor ichida qoltis olqishlangan tovarga aylandi. Buning bilan oyli elektr saymonlarini setish maydonlari yuqori temperaturli havo rayidagi iste'mol fursatini chang tutib, xalqqa naf yetkazish yordam puli qatorliq yurishlik faoliyatlarini yo'lga qo'yib, iste'molchilarni jalb qildi. Birimchi shahar aholisi Kuang Fei muxbiriga mundaq dedi. Yaqinda havo bak isib ketgachga havo tengshiguch setib olish uchun keldim. Ham davlat yordam puli, ham korxona yordam puli bo'lgachqa ba'zi nihoyatda muvofiq to'xtaydi ekan. Suning Yigo Birimchi xalq maydoni do'konining boshlig'i Jang Rui mundaq dedi. Davlat yordam puli e'tibor faoliyatini davomlashtirish asosida sifatlik marka zavod yordam puli e'tibor faoliyatini yo'lga qo'ydik. Bunda yardım pul cihetki universal itibar nispetini 50% ki yetküzüp, seti balgan aman derhal yetküzüş hem de ornatıştaki mulazmet verdiğimizini emelik aşırdık. Keç kırışı bilen ili deryası boyudaki keşlik pazarda çıraklığa çaklap, türlük özgeçi mezlik tağımla közünü kamaştırattı. Şehir ahalları sayahatçıla salkın cayda birlikte gızalınıp, kaynak turmuş yedigi tolgan kızgın keyfiyet yarattı. Golcu şehri ili deryasındaki 16 kilometrelik oltun derya kırgıkı liniyasiye tayinip, kırıknatçı soğudu yerine kere güzüp, 29 dalıdı konuş bağısının derecesini östürdü. Hem de ili deryasındaki kün petiş, çoğun körüknün keçilik menzirsi katarlak, tabi evzelliklerden paydalanıp, bir türküm daka noktalarını berpa kılıp, sayahatçılarının sayahat ceryanıdaki kiliş vaktini uzartışka türtükü boldu. Gülce şehri ağlısı Elkut Muhammed, dostları bilen bilen, derya boyu da dalıdı konup salkındaşına tallık allakını bildirip mandak dedi. Dostlarım bilen bilen bu yerde dalıdı konuş için geldim. Eli deryası boyunun muhiti naid yakşı, havası mı naid salkın. Gülce şehirdeki malum dalıdı konuş ordunun mesulü Nurşat Alımcan mandak dedi. Her günü 30'dan 35 püstelgiç mihman kütübatımız, dükkandaki bir kısım materyalla teminatı, ihtiyacını kandıralmayı batıdı.
0: Stansımız muhbiri balgınlık haber kılıdı. 2026 yıllık memleketli gayri maddi medeniyet mirasları cahitte Şincan'ı yardan beriş körgezmesinin yadroluk hasturi, memleket boyucu tuncu ölkü derecilik gayri maddi medeniyet mirasları baş deyimizdeki Şincan'ı yardan beriş poizi, Şendon Şincan'ın kalıptaş buluş, gayri maddi medeniyet mirasları poizi, 7 ayının 17 günü çüştün keyin Ürümçi vokzalığı yetip gelip, gayri maddi medeniyet mirasları seferini başladı. Bu poiz 7 ayının 14 günü Şendong Jinan'dan yolga çıkıp, 7 ülke Abdonum rayonu toğırsızlık kesip ötti. Poizin Şincan'da Kumul, Ürümçi, Bordla, Kaşkar Katarlık 10 vokzalı toktuşu planlanan bulup, bu poizi koltırıp gelgen Şendong gayri maddi medeniyet mirasları varisleri, her kaysi çoğun menzi rayonları, medeniyet meydan sarayları, mahalleler gibi erip, Şincan gayri maddi medeniyet mirasları ustaları bilen okşa sahanda maharet görsütüp, öz ara ögünüdü, öz ara örnek alıdı. Şendong ülkesi Rıcav şehrinin Cinşi, Çuento Teknikisini Öğütteş Kengit Şönlerinin Vekillik Varisi Van Aymin mündaq dedi. Şincan gayri maddi medeniyet mirasları sarayda menin önürümge okşup getirdiğen Cuenşu oyma önür bakken. Mən Cinşi, Çuento Teknikisini Öğütümen bekken aytımen. Şun bu qitim öz ara almaştırış ögünüş üçün keldim. Bu qitimki gayri maddi medeniyet mirasları poizinin baş temisi Şendong bilen Şincan kalıptaş buluş. Şendong Şincan kalıptaş buluş öz ara almaştırıp ortak ilgirleyimiz. İgilinişçe Şendong Şincan kalıptaş buluş gayri maddi medeniyet mirasları poizda 800'nin artık yolucu bulup 7 ayının 31 günü Şendong'u kaydedigen. Keyinki kademde Abdonum rayonudaki 10 vilayet oblas şehir hem de Beytun 10. şehri Beytun şehri yana 23 türlü xaslık ige NNB oyun koyu sen it türdeki gayri maddi medeniyet mirasları türüne teşkillep Şendonluk sayacılar bilen yakın arlık den türtkü bulup Nakşusul makanının bedi celipkarlıkını callık namayen kıladıkken. Şendonluk sayacı Liang Xinyuan mundaq dedi. Poizin çüşüple Şincanlıklarının kızgınlıkını iz kıldık. Hem en tayin kuşal bulduk. Şincan'ın gayri maddi medeniyet mirasırgımı zor ümit bağladım. Tekimi köp düşünüşünü arzu kılım en.
1: Hem de Abdonum rayonumuzdaki 16 şehrinin avar aydın mälimat anlatımız. Ürümçi dava uçak temperatura 27'den 39 Celsius'ya gradis kuça. Altay dava bulutluk bulup kiyin azırak yağmur yağıdı. Temperatura 20'den 32 Celsius'ya gradis kuça. Çöçekte hava uçuk bulup kiyin azırak yağmur yağıdı. Temperatura 24'den 38 Celsius'ya gradis kuça. Gülcü dava uçak temperatura 24'den 40 Celsius'ya gradis kuça. Bortala dava uçuk bulup kiyin bulutlundu. Temperatura 24'den 41 Celsius'ya gradis kuça. Karmayda hava uçuk bulup kiyin azırak yağmur yağıdı. Temperatura 27'den 39 Celsius'ya gradis kuça. Күйтінді ауа ұчық температура 22-дін 41 селесия градус құча. Шиханзді ауа ұчық бәзді бұлытлық температура 24-дін 37 селесия градус құча. Санжид ауа ұчық температура 25-дін 41 селесия градус құча. Құмылда ауа ұчық температура 23-дін 38 селесия градус

Jongyi tibba beti doğruları idaresi, laşa kızıtmasına diagnoz koyuş, davalaş lahiyesi, 2026 yıllık noskısını besip tarqıtıp, her derecelik türlük davalaş aparatlarının laşa kızıtmasını tepi kutkuzuş, davalaş hizmetini yakşı işlep, kalıplaşkan, birxillaşkan diagnoz koyuş, davalaş seviyesini üstürüşüge yanımı yetekçilik kıldı. Lahiyyada mundaq görsildi. Laşa qızıtmısı laşa virusi keltürüp çıqargan bir xil jetti xarakterlik viruslıq qanaş xarakterlik kesellik bulup asaslıqi virusni elip yürgen gajılı uchi hayvanlarının süydeki yaki çoğun tərti bilen bevasta uçuruşuş arqılıq tarqılıdı. Kişilere topi umum yüzlük asan yokumlanıdı. Bu kesellikning klinikalik ifodasi asosliqi qizish, soğuk titrash, yutqunchaq og'rish, ko'ngli ilishish, qusish, kichsirish, tosh sönkining kayni og'rish va oqsil siyish bo'lib, ko'p sistemada ziyonlanish ko'riladi. Asosliqi G'arbiy Afrika davlatlarida tarqaladi. Davlatimizda kirish xarakterlik og'riq misoli doklat qilingan. Lahiyyada mundaq aydınlaştırıldı. Laşa qızıtmasığa tarqılışçan kesellik ilmi tarixi. Klinikil qipadisi və təcrübəxanadiki təkşürüşke asasən universal təhlil qılıp diagnoz qoyub, bəzgək, başqa virus bilən yuqumlanışdan kelib çıqqan qanaş, qızıtma kesellikleri bilən pərqləndürüş gerek. Laşa qızıtmasığa qırıptar bolğan ağırıqlarını ayırıp davalaş. Kesilige qarab davalash qatarlıq adetki davalash usullarını kollanış gerek. Növete tasdiqlangan xaslıq ige virusqa qarşı alahide doğru yok. Tədqiqatlarda körstilişçe kesel qozgulup bir hepti işçide ribavirin bilen davalığanda kesel bilen ölüp geçişe nisbeti tövallişi mümkün iken. Bunundan başqa yana əzalarının iqtidarını saqlaş və yardım biriş bu yecə davalaş, qanaşının aldını eliş və davalaş cungi tibabidi doğrular bilən davalaş qatarlıqlarını elib biriş qabulu dikən. Lahiyyədə mundaq tələb qılındı. Laşa qızıtması edəb qummallanğan ya ki eniq diagnoz qoyulğan ağırıqını davalığanda, pərviş qılğanda ya ki onun qeni, bədən suyuqlıqı, ajratmilleri ve çıkırındıları bilen uçuraşkanda ölçem boyunca aldığını eliş prinsipi boyunca uçuraşkıçılarını ayırıp aldığını eliş tizginleş tedbirlerini icra kılıp dezinfeksiyeleş ve davalaş taşlandıklarını bir taraf kılışını yakşı işleş gerek.

Hürmetli radyo anlayıcılar, anlayıp atkınınla Sincan Radyo Televiziye Stansısının bir vasıta anlatılıp atkın ten saklıqı zor baylıq programı sizin.

Hürmetlik radio anlayıcılar, bu programımızı stansımız bilen Abdul Umra Yıllık Sahiye Sağlamlık Komiteti birleşip başkurgan. Dostlar, bu sahipimizde neçelik istakanını kandak işlese bihater buludu degen mezmunda sözlep birimiz. Nurgun kişi neçelik istakan tekamu kolaylık, su içkende tökülüp geçişinin, yana kıyıkılıp geçişinin aldığını algılı buludu dep karaydı. Yani bazılar neçelik istakan işletkende bilip bilmeyi tekimi köp su içkili buludu deydi. Ameliyette eğiz boşluğu bilen bivastı uçuruşudan neyce pakızlaşkı tegişlik ülük bulun bulup su içiş bilen bile köpkili kesellik payda kılıdan bakteriyelerini işçivileşinizni keltürüp çıkarışı mümkün. Ondan da neçelik istakanını zadi işletkili bulamdu bulmamdu. Kandak tazılığında tel tüks pakız

Hürmetlik radyo anlıkçılı, Şincan Radyo Televiziye Stansı'nın Tən Saqlıqı Zor Baylıq programı ise bu yedi canlı çişberdok anlığının lağı rahmet.

0: Erkin Tuniyaz, Zumret Obul, Nurlan Ebilmecin, He Zhengyu, Chen Mingguo, Tian Xiangli, Zhang Yingchun, Yusufcan Mehmet, Elzat Ahmetcan, Qadın Kebin, Li Gang, Wang Gang, Kaysar Abdikerim fikir almıştırıp söz kıldı. Wang Jianxin, Wang Lin yazma söz tapşırdı. Köpçülük ögünüş terbiyesinin baş temasını birleştirip, mevkani, hizmet emeliyetini koyup terörlük karşı duruş, mukumlukunu kogdaşını kanunçullaştırış, daimlaştırışını alığı sürüş, yezdikliki, yezlarını zamaniyelaştırış, sanayetinin tipini yeşil töven karbonlu kılıp özgertiş, ticaret soğudu muhitini elalaştırış, sünni akıl pen tekniksini yenilik yartış, yukur süpetlik nizam çıkarıp, halk turmuşunu kapaletlendiriş ve yakşılaş, Cenubi Şincan'daki ammını işe uğurlaştırıp, kırımını aşırış, maaribini yukur süpetli terakki kıldırış, devletimizde dinli, cunguçılaştırışını sestimilik alığı sürüş, Bintön bilen yerliliğinin yugurumu terakiyatını çoğunkurlaştırış, Ammının etrafıdaki natoğru stil ve çiriklik meselesini tüzeş, şekil bazlıkını tüzep, asasi katlamının yükünü yenikletişini tizletiş katarlık hizmetlerini çördep, tekşürüp tetkik kılış neticelerini çoğunkur almıştırıp, keyinki kademdeki hizmet fikri yolu ve tedbirlerini oturgu koydu. Çin Şavcan bunularını tekitledi. Başşuji Xi Jinping, toğır siyasi netice karşın turguzuş ve emeldi körüstüş toğırıstaki mohim bayallarda siyasi neticini kim üçünü yaratımız? Kandak siyasi netici yaratımız? Siyasi neticini nemigi tayinip yaratımız? Diyen devir sualıgı cevap verip, partiye azalları ve kadırlarının yeni devirdeki partiyanın amibi luşanıdı yakşı menişi, halk üçün siyasi netici yaratışı, emeli işlep siyasi netici yaratışını tüp kullanmağa ve ilmi yetekçilikki iki kıldı. Çoğunkur ögünüş inçki özleştiriş, puhta emeli iliştirişki küçep, unundaki halkının meydani ve ilmi usulni, del ilgilep, umum üçün partiya kuruş, halkı bəxti yaratış, tedbirini ilmi belgüleş, hakiki tutup emeli işleşte çıntırıp, yeni devirdeki partiyanın amıvi luşanı da yakşı menişini, tedbir belgüleş, emeli iliştirişini tutuş, terakiyatını ilgir sürüşünün bütün ceryanıga, hakiki sındırıp, emeliyetinin, halkının, tarihinin sınıkıdan öteleydiğen emeli neticilerini tırışıp yaratış gerek. Çin Şavcan bunlarını tekitledi. Başşuji Xi Jinping'in Şincan hizmeti doğrusundaki mühim sözü, mühim yol yoruku, tasdiki yol yorukunun ruhini, çoğunkur ögünüp ve ızıçılaştırıp, yeni terakiyat ideyası ve yeni devirdeki partiyanın Şincan'ı idare kılış tedbirini toluk, delcayda, umumi yüzlük ızıçılaştırıp, Şincan hizmeti baş nişanını çın puhta tutup, Cumhurhan milleti ortak yevdisi enini mustahkemleşni, asası liniye kılıştı çın turup, partiya merkezi komiteti Şincan'ı belgülep bergen, 5 çoğun stratejiyelik orun bekitmesini közlep, doğru siyasi netice karşını puhtu turguzuş ve emeldi körüstüş. Yeni devirdeki partiyanın amvi luşyanı da yakşı meniştiki emeli erket arkalık ıslahat, terakiyat, mukumluktaki türlü hizmetlerini puhtu işleş. Cemiyet mukumluki ve ebedi emirliknin ulunu puhtulaş. Cemiyet mukumlukunu kogdaşını baştan ahır baş orungu koyup, kesbi küş bilen ammını birleştirişte çıntırıp, terörlükü karşı duruş mukumlukunu kogdaş, halk müdafiye sepini müstehkemler, besilip kalgan erziyet diloları ve ziddiyet macralarını birbirlep tekşürüp, el kılışını puhta kanat yedirip, ammının etrafıdaki natoğru stil ve çiriklik meselesini merkezlik tüzeşini çoğunkur algı sürüp, ammının arzu telifini şık aldıdılan el kılış, Amevi hizmetini puhralarının könüldeki de işleş. Cumhurhan millet ortak gevdesi enini obrazlık, tesirlik, ünümlik müstehkemleş. Milletler iştifaklıkı terakiyatın ilgir sürüş kanununu umumi yüzlük ızıçılaştırıp ve emeliyleştirip, obrazlık buluş arkalık bulu selişte çıntırıp, mol, köp kıl vasıta, tutka ve süpü arkalık Cumhurhan millet ortak gevdesi enini konkret, strolluk, callık namayen kılış. Təsirlik buluş arqılıq ruhunu tavlaşını gəvdiləndirib, hər millət ammısını yiz qılalaydıqan, qatnışalaydıqan, erişəliydıqan qılıb, Cunxan milleti ortaq gəvdisi eyni əqiqi türdə qəlibki sındırış, hərəkətki aylandırış, ünümlük buluş arqılıq ulunu puxtulaşqa əhmiyyət verib, ünümlük təcrübə usullarını gəvdiləndirib və xulaslab, Cunxan milleti ortaq gəvdisi kuruluşunu tüzümləşdiriş, sistemalaşdırış, Türleştiriş usulü arkalık alığı sürüp, her millet kadırları ammısının başını kalıptan itiraf kılıçını üzüliksiz küçeytiş. Xalq turmuşuğun zıç yakınlaşıp, iqtisat ve cemiyetinin yukarı sifatlik terakiyatı türtükü buluş. Terakiyatını, xalq turmuşuğun nefiyat güzüş, xalq kalbini mücessemleş, mukumluğunu ilgir sürüş bilen zıç bağlap, dikkatini, devletinin ihtiyacı, Şincan'ın iktidarı, ammının arzusunu merkezleştirip, öz alayidlikigi maskeledigan, yukarı sifatlik terakiyat yolu üstüde pahal izdenip, işkorulaştırış, mağarıp, davalaş, turalgu, yaşanğandı kütünüş qatarlı xalq turmuş işlerini küçəb yaxşı qılıb, hər millət ammasını tərəqiyyat musabisiga kən köləmdə qatnaşdırıb, tərəqiyyat nəticisinin toluq tən bəhərləndirib, Şincan xizməti baş nişanını əməlgə sürüşünün maddi asasını tərəqiyyat arqalıq puxtalaş gerek. Çin Şaucan bunlarını təkidlədi. Təksürüb tətqiq qilishni tədbir belgüləş və icra qilishnin bütün cəryanı sındırışdı çıntırıb, rəhbəri kadrla başlamçılıq bilən təksürüb tətqiq qilish. Zor tədbir belgüləşdən burun təksürüb tətqiq qilish. Asasi qatlam alaqı noxtusda turub təksürüb tətqiq qilish qatarlıq. Tüzümlərini mükəmməlləşdirib, stilini sıcıl yaxşılab, avtonom rayondaki hər dərəcilik partiyalik kadrlarının kəmtər buluş, birinci səpki çonqur çöküşkə. Xalqdan aql soraş, xalqın ehtiyacını ilgiləşkə, məsələni həl qilish, xizmətlərgi türtükü boluş iqtidarını, umumi yüzlük aşırışqı yetəkləş və onunla türtükü boluş gerek. Avtonom rayonun münasibətlik rəhbərləri, Avtonom rayonluq sot məhkəmisi, təftiş məhkəmisidiki asaslıq məsul yoldaşla, Avtonom rayonun münasibətlik orullardaki məsul yoldaşla yığınğı qatnaşdı.
1: Stansımız xəbri. Abdonim rayonunun doğru siyasi netice karşına turguzuş ve emelde körüstüş, ögünüş terbiyesine çoğunkur kanat yaydırış, uğurlaştırışçı asasen, Abdonim rayonluk partiya komitiyetinin muavin şucisi, Abdonim rayonunun reisi Erkin Tunyaz, 7. ayının 17. günü çüştün burun, hükümet sistemizde doğru siyasi netice karşına turguzup ve emelde körüstüp, Sosialistik zaman başkan Şincan Kuruşka yeni teximi zor töküp koşaylı diyen maksus temde partiya dersi sözledi. Bu bunlarını tekitledi. Xi Jinping partiya kuruluşu idgesini çoğunkuru ögünüp izcillaştırıp, baş şuji Xi Jinping'nin doğru siyasi netice karşına turguzuş ve emelde körüstüş doğrusudaki mohim bayallarını çoğunkuru ögünüp inçki özleştirip, puhta emeliyleştirip, Abdonim rayonluk partiya komitiyetinin telpigi asasen siyasi cehettin karab, siyasi cehettin planlab, siyasi cehettin işlep, Yaxşı icra qılğıcı, hərəkətki kəlgücü, əməli işləgücü bulub, sosialistik zaman birləşqən Şincan quruşqa tırışıb, yeni texim zor tökb qoşuş gerek. Ərgün Tunyaz bunlarını görsətdi. Xi Jinping partiya kuruluşu idgesini çoğunkuru ögünüş ızcıllaştırışını, baş şuji Xi Jinping'nin doğru siyasi netice karşını turguzuş ve emelde körüstüş doğrusudaki mohim bayallarını ögünüş ızcıllaştırış bilen birleştirip, işkini tikleşinin hal kılguş ehmiyetini çoğunkuru özleştirip, işkini koğdaşını kat'i işkaşırıp, doğru siyasi netice karşı turguzuş idge anlıklığı, siyasi anlıklığı ve herket anlıklığını hakiki küşeytiş. Yeng dəbirdiki partiyanın Şincanı idar qılış tədbirini toluq dəlcayda, omom gözlük ızcıllaşdırışda çıntırıb, mülkümlüğünü qoğdaşdın başının axırı baş oranı qoyub, mülkümlük bilən tərəqiyyatının münasibiyyətini bir tutaş yaxşı planlab, Şincan xizmətinin başının axırı, baş şuji körsüt bərgən, toğır yönlüşdü ilgirlişigi həqiqi kapalatlı qılış. Cunhua milleti ortak gevdisi eğini müstekkemleşini asası lengye kılıçtı çıntırıp, barlıq ıslahat tərəqiyyatını Cunhua milleti ortak gevdisi eğini namaken kılıç əhmiyetliği eği kılıp, kalıptın etrap kılıçını üzlüksüz küçeytip, xalq kalbini mücessemleş. 5 чоң стратегиялык орын бекитмесине көзлеп ойлыныш ва һәркет кылышты чаң туруп, Шинжаңның иктидары аркылы дәүләтнең ихтиячыг мулазмат кылыш, аммының арзусын кандырыш керек. Эркин Туньяс моныларны тәэкидләде. Автоном районның хөкүмәт системасы яңа тараҡият идеясы аркылы юҡыры сүпәтлек тараҡиятҡа етәкчелек кылышты чаң туруп, яңа сүпәтлек эшләп чыгарыш көчләрен тез етештереп, ишке талышы шәклендәге рәҡабәттән сақланып, сүпәтнең үнемлек үсеше ва мәхтәр

0: Uğursuz kesip ötü. Poyzın Şenjan'da Kumul, Ürümçi, Bordla, Kaşkar Katarlıq 10 boğazalı toxtışı planlanğan bulup, bu poyzı qoltırıp gelgen Şendon Qayri maddi mədəniyet mırasları varısları, ərqaysi çoğun mənsi rayolları, mədəniyet meydan sarayları, məhəllərgi berip, Şenjan Qayri maddi mədəniyet mırasları ustları bilen oxşa səndi maharat körstüp, öz ara ögünüdü, öz ara örnek alıdı. Şendon Qisi Rıcav şəhərinin Jinshi Chuanto texnikasini o'rgatish kengaytirish bo'limining vakillik varisi Wang Aymin mundaq dedi. Shenjan g'ayri moddiy madaniyat miroslari sarayida mening o'nirimga o'xshib ketadigan Juanshu o'yma o'nir bor ekan. Men Jinshi Chuanto texnikasini o'rgataman va kengaytiraman. Shu bu qitim o'zaro almashtirish o'rganish uchun keldim. Bu qitimki g'ayri moddiy madaniyat miroslari poyezdining bosh temasi Shandong bilan Shenjan qalbdosh bo'lish. Shandong Shenjan qalıptaş buluş öz ara almaştırıp ortak ilgirleyimiz. İgirnişe Shandong Shenjan qalıptaş buluş gayri maddi mədaniyet mırasları poyizda 800'n artıq yolucu bulup 7 ayının 31 günü Shandong'u qaytadıken. Keyinki qademde Abdonum rayonidagi 10 vilayet oblast şehir, hem de Beytun 10 şehri Beytun şehri yana 23 türlük xaslıq ige NNB oyun qoyuş sənət turidagi gayri maddi mədəniyet mirasları turini təşkilləb, Şendonluq sayacılar bilen yakın arlıq dən türtkü bulup, naqş usul makanının bədi cəlibkarlıqını canlıq namayan qıladıkken. Şendonluq sayacı Liang Xinyuan mındaq dedi. Poyzun çüşüple Şenjanlıklarının kızgıllıkını iz kıldık. Hem en tayın kuşal bulduk. Şenjan'ın gayri maddi mədəniyet mırasırgımı zor ümit bağladım. Tekimi köp çüşünüşünü arzu kılımən.
1: Hem de Abdonum rayonumuzdaki 16 şehirden avar aydın məlumat anlatımız. Ürümçi dava uçuk temperatura 27'den 39 Celsius'ya gradis kuça. Altay dava bulutluk bulup kiyin azraq yağmur yağıdı. Temperatura 20'den 32 Celsius'ya gradis kuça. Çöçekte hava uçuk bulup kiyin azraq yağmur yağıdı. Temperatura 24'den 38 Celsius'ya gradis kuça. Gülcü dava uçuk temperatura 24'den 40 Celsius'ya gradis kuça. Bortala dava uçuk bulup kiyin bulutlundu. Temperatura 24'den 41 Celsius'ya gradis kuça. Qarmayda hava ochiq bo'lib, keyin azroq yomg'ir yog'di. Temperatura 27'den 39 Celsius gradusgacha. Kuytinda hava ochiq, temperatura 22'den 41 Celsius gradusgacha. Shixanzda hava ochiq, ba'zida bulutli, temperatura 24'den 37 Celsius gradusgacha. Sanjida hava ochiq, temperatura 25'den 41 Celsius gradusgacha. Qumulda hava ochiq, temperatura 23'den 38 Celsius gradusgacha. Turpanda hava ochiq, temperatura 28'den 46 Celsius gradusgacha. Korlida hava ochiq, temperatura 20'den 37 Celsius gradusgacha. Aqsu'da hava uçuk, temperatura 22'den 39 Celsius gradusgacha. Atışta hava uçuk, temperatura 22'den 38 Celsius gradusgacha. Kaşkar'da hava uçuk, temperatura 23'den 39 Celsius gradusgacha. Xoten'da hava uçuk, temperatura 24'den 38 Celsius gradusgacha. Ürümçi'de hava uçuk, temperatura 27'den 39 Celsius gradusgacha bolut. Örmetlik radyo anlıqıçıla. Şinjan Radyo Televiziya Stansısının Şinjan Xəbərləri Proqramısı boyunca anlatış verdik. Bu qitimki proqramımızın tərcümaları Amina Nurəhmət, Van Suci, Muharriri Ghani Qadir, Mədinə Mərdan, Məsul Muharriri Zulxumar Qurban, Diktorları Zulfiya Mahmud bilən Həsəncan Sabud. Şinjan Radyo Televiziya Stansısının Şinjan Xəbərləri Proqramısını anlığınınlağı rəhmət. Sılu şütin abonçıla terminalını çürsünüz. Teximi köp sərxil məzmullardın xəbərdar bolalaysız.

0: Radio anlamıçılar. Hem de anlaydığınınla Şincang Radio Televizya Stansı'nın Vatan Benim Ailem programı.
1: Hürmetli radio anlamıçılar, yakşı mesele. Şincang Radio Televizya Stansı'nın Vatan Benim Ailem programısına alışananı karşı alımız. Ben Riyasetçi Ahmetcan Abdükerim.
2: Ben Riyasetçi Roşengül İmam.
1: Bu kıtımkı programımızda mündak mezmunlarda anlatış bir yerimiz.
2: Yurtumdaki yenilikler sahibimizde, Ürümçi şehirdeki Tunci Türküm'deki kölemleşken, ademsiz yeni energiyelik muhit tazılıkı avtomobilleri işe kiriştirildi degen mezmunda sözle bir yerimiz.
1: Yükselivatkan Şincang sahibimizde 2 milyard 456 milyon yen merkez meblağı Şincang'ın şehirlerini yenilişiği meretber dediğin mezmunda sözler birimiz.
2: Yarkın isim sahibimizde memleket boyunca İlgar Asasi Katlan Partiye Teşkilatı Keriye Nahiyesi Toğrağaz Yezisi Toğrağaz Kenti Partiye Yeçekisini tanıştırımız.
1: Programımız yine Şincang Radyo Televiziye Stansı'nın yeni taratkısı Sılı Şöting abonucular terminalıda mas kademde anlatılıdı. Hem de her vakit ilgirki programmalarını anlıgılı buludu.
0: Şincang'daki yenilikla.
1: Kimin zikirimi 6. yıllık memleket boyunca Gengo korumusu koruş aşpazlık hünürü de yenilik yaratışta çimpiyonluğunu talışış musabıksının Ürümçi Bekti musabıksı yakında Ürümçi Şindungfang Teknik İşçiler Mektubu da ötküzüldü. Şincan'ın her kaysi caylarının kelgen 134 aşpaz mahiri okşaş sahnede maharet körüstüp, Gengo korumusu teyarlaş mahareti korumu koruşta yenilik yaratış iktidarı cehette besleşti. Bu kıtımkı musabıkının kaidesi kattı. Kilitlaşkan bulup musabıkıda bir tutaş ölçemleşken tem tanşı güç bilen temillendi. Mahirla yeni yemeklik materyallarını müstakil tallap nakt meydanda iki hıl alayda Gengo koruması teyarıldı. Bahalı uçla korumalarının sırtkı şekli, tem süpüti, icadiyat layihası ve bazarını kengaytiş kıymeti katarlı köp hıl ölçemlerde universal numar verip mahirlerinin aşpazlık mahareti ve yenilik yaratış tepekkürünü umumizlik ilgeledi. Gengo koruması aşpazın otunu kontrol kılış, tem tanşaş nispeti ve yemeklik materyalini bir taraf kılış cihetki universal iktidarını sınaydı. Bu kıtımkı musabıka mahirlani Gengo korumasının kurgak, temlik, açık çüçük, yeni, puraklık buluştak en enevi temini saklap kılış asası da yemeklik materyallarının baslaştırış, koruma koruş mahareti, şeklini namayan kılış cihetlerde dadıllık bilen yenilik yaratıp en enevi Gengo korumasını yeni hayati küçükü ilgi kılışkı ilhamlandırdı. Musabıka meydanında icadi korumala arka arkadan meydana geldi. Maytağ'dan kelgen mahiri, Dıncıyong, Kal Çong Üçüyü bilen eşitki selinip, korulgan rak korumasını tayarladı. O əpçilik bilen yeni yumuran raklarını Kal Çong Üçüyü tıkıp, Şincan'ın yerli qeyrinsiman mogosu bilen maslaştırıp tem kırgızdı. Deniz ve kurukluk yemeklik materyalları ustuluk bilen yuğurulup, yerlik alaylıki toluk, İcadiliği iki kılındı. Onun üstüge ozguluk kıymeti mol bulup kişilerin gözlerini kamaştırdı.
2: Yakşımızsız Nesirdin Efendi namlık, çoğun tipteki klasik müzikalık sirk tiyatri, Ürümçi İttifak Tiyatrhanısı da daimlaştırılıp, mukim oynalıp, şehir ahalileri ve her kaysi çaylardan gelgen sayahatçilerini mukim yerlik medeniyetini sınaş gözlükü bilen temillep, Ürümçi şehrinin medeniyet, sayahat istimal mezmununu yanımı beyitti. Bu ketimki oyunni Şincang Sənət Orni Serik Ömiki tayarlıgan bulup, İttifak Tiyatrhanısı Çoğun Bazar Soda Çembirikige yakın buluştak rayon evzellikige tayinip, mukim oyun koyuş vakti tesis kılıp, nadir edebiyat sənət numurlarını daimlaştırıp, şehirnin medeniyet teminatını beyitti. Bu tiyatrda ammağa tonuşluk bulgan Nesirdin Efendimnin xalq işçi obrazi yadro kılınıp, darvazlık, Muqam qatarlıq, gayrimaddi mədəniyyət mirasları amilleri, Polat Sim,

0: Bir vaxt tamaq tayyarlışımızğa qanchalik vaqt ketidu?
1: Şalnın görüşke aylınışığa 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unğa aylınışığa 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişığa 4380 saat. Kalı güşünün dastıqanğı çıqırılışığa 8760 saat ketidu.
2: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt ve əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın sağlanın.
0: Şinjan Radyo Televiziya İstansisi, Radyo Xəbərlər Mərkəzi, Uyğurçı Universal Radyosu.

0: uzak tarihi ige Cunhua medeniyeti evlat bu evlat davamlaşıp süpsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
1: Cunhua medeniyeti mengü nur çeçip sınaflarga baş eğmey, teğimi çolalınıp rangdar yögümü resim kebi menevi makanımızı obrazlık tasvirlep vermekte.
0: En enevi ör adet çoğunkuru yıldız tartıp ravajlanıp evlat mı evlat davamlaşıp rengdar yipek kebi milyonluğun Cunhua oğul kızlarını mehkem bağlap durmakta.
2: Vatan benim ailem.

0: 100 kW'tan Şincan. Hürmetlik radyo anlıkçıla, bu sahipimizde 2 milyar 456 milyon yen merkez mebleği Şincan'ın şehir yenilaşını kollukalıkını tanıştırımız.
1: Şehir yenilaşının bir uçu terakkiyatka, yeni bir uçu halk rejistisiga bağlanıdı. Yakında Devlet Terakkiyat Islahat Komiteti Merkez Hamçoti işçideki selinmeden 2 milyar 456 milyon yuanını düşürüp Şincan'daki 98 şehir yenileştiri kuruluşa medet berip 1181 konu ultrak rayon 8459 yürüş kapilik öy şehir işçideki 15 kentini özgertişini bilallap 367600 ailege nebiyet küzdi.
0: Şehir yenilaş hareketinin yolu koyuş, şehrinin yukarı süpetlik terakkiyatını ilgir sürüş, halkının güzel turmuş ihtiyacını üzüksüz kandırıştaki muhim tedbiri. 2025 yılı 5. ayda Cungu Komünistik Partiyası Merkezi Komiteti Bengong Dini, Goyen Bengong

0: Şinjan'da şehir yenilash hizmeti devamlı ilgiri sürüldü. 14-5 yıl mezgilde Şinjan şehir pazarlarındaki Kona Ultrak rayonundan 5254'ini özgertişini yolu koyup 924.300 aileye nep yetkizdi. Bu yıl 5. ayda Abdonom rayonluk duralığı ve şehir gezi kuruluşu nazarıdı, Terakkiyat ve Islahat Komiteti Katarlık 7 tarmak birlikte Abdonom rayonunun şehir yenilash hareketini yolu koyuşka medet berişke dair bir kança noktalık tedbirini besip tarkıtıp, pelallash, yer, meblağ, tasdiqlash qatarlıq açıkışlık halkalarını çöğürdep, 23 türlük konkret tedbirini otturgu koydu. Bunundaki maksat dal jayda bolgan siyaset berikme muşta arkalık kıyın meselelerini el kılıp, şehir yenilash, süpetini östürüş, Ünümlü aşırışka hakiki kabaletli kılıp, şehirnin işçiki xas mezmun şekildeki terakkiyatıga küç kuştun ibaret.
1: Bu kitim çürülgen meblağ nuhtulu kalda amma aldıra vatkan, qiynili vatkan, gamkili vatkan, taqazza bulu vatkan işlağı dair meselelerdeki içki mezmun kuruluşu selinip, konu öylenin yürüştük ulu eslahaları uzun müddet remut kılınmaslık, amivi mulazmet yeterlik bulmaslık katarlık meseleler ünümlük yakşılındı. Şunu bilen bile, Tabii gaz turbu torunun konurup getişi, su bilen təminləş turbu torunun teşilip getişi, şəhərlənin ölçülük apti qatarlıq, şəhərlənin yürüşüş həv xətərini sistemilik tüzəb, şəhərlənin bixətərlik elastikliğini yanımı östürüdü.
0: Növətdə caylar nişan vəzibələrini çın tutup təqsimləb, məbləq silişdən əməli iş miqtari şəkilləndürüşgə kapalətlik qılıb, ər millət anmasını texımı bixətər, azadə, Yaşaşqa bab geledigan şehir muhitidin baldurraq bəhrimen qilishqa tirishmaqda.

0: ısrap kılgınınız, köp miktardaki vakit ve acırınızın ısrap kılgınınız. Tamakını muvafık buyurduğun. Azraq yapla tök ısrap kılıçtın sahlanın.
1: Şincan Radyo Televiziya İstansısı, Radyo Xəbərlər Mərkizi, Uyğurçi Universal Radyosu.

0: uzak tarihi ige Cunhua medeniyeti evlatma evlat davamlaşıp süpsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
1: Cunhua medeniyeti mengü nur çeçip sınaflarga baş eğmey, teyhimu çolalınıp rangdar yögümü resim kebi menevi makanımızni obrazlık hesfirlep vermekte.
0: En enevi ör adet çoğunkuru yıldız tartıp ravajlanıp evlat mı evlat davamlaşıp rangdar yipek kebi milyonluğun Cunhua oğul kızlarını mehkem bağlap durmakta.
2: Vatan benim ailem.

0: Yarqın ism. Hürmetli radyo anglıguçular, bu sahifimizde memleket boyunca ilgar asası katlan partiya teşkilatı Keriye Nayesi Toğrağaz Yezisi Toğrağaz Kenti Partiya Yaçekisini tanıştırımız.
1: Yaz günlerdeki seherde Keriye Nahiyesi'nin Toğrağaz Yezisi Toğrağaz Kenti'deki Septe Gül etizleri kaynam taşkınlık doldu. Kent ahalıları belige haltalarını teğip, gül dengizini kezip, barmaklarının uçı bilen gül bergilerini üzüp, kızgıç serik renglik güllerini haltı hızsaldı.
0: Toğrağaz kenti partiya yaçekisi'ye memleket boyunca ilgar asası katlan partiya teşkilatı edepinden verildi. Kent partiya yaçekisi'nin şücüsü İlihau Çanmında dedi. Şerep ahırkı nokta emez, belki tekimi yukarı ölçeminin başlanış noktası. O, bütün kentki her millet amını yitekleb küllerini tekimi yakışlaydıqalıqını bildirdi. 20. əsrinin 50. yıllarda Kurban Tulum'nun eşekke minip Beijing'i...

Hürmetlik radyo anlıgıçıla. Şincan Radyo Televiziye Stansı, Uyğurçu Universal Radyosu'nun bütün küllük anlıçı, Otur Dolkun 855'te. FM 101.7'de anlıtılıdı. Yaktırıp anlaşılanı karşı alımız.

Şıngşitan markalık börek kuvvetleş, bedeni küçeytiş kapsoli. B türdeki OTC dora. Terkibi ipomidium oti, sılık yopurmaklık azgan, serik yögey, burcun urki yasalması, guji yasalması. Koşumçu materyal yok, şekli kapsol. İçindeki dora kongur ya ki beğiren talkan, temisal çüçümel. Asaslık rolü börekni kuvvetle bedeni küçeytidu. Belp teylip ağrış, baş kıyış, kulak kongulaş, köz torluşuş, yürek sıkılışkı şıltıldı. Ölçümü her tili 0.13 gram. Eks tesiri hazırca inek emez. Balalar ve hamıldarlarının şıltışıgı mas gelmeydi. Dikkat kıladığın işlerini doğrunun düşündürüşüdün körü bilin. Eskerteş, doğrini doğrunun düşündürüşü ya ki doktorunun körsetmesi bu içi seti bilin ve istimal kılın. Cilin doğru ilan icazet numarı 300-427-05-007. Meslahat soruş telefon numarı 400-993-77-88. 400-993-77-88. Şıngşitan markalık börek kuvvetleş, bedeni küçeytiş kapsoli. B türdeki OTC dora. Terkibi ipomidium oti, sılık yopurmaklık azgan, serik yögey, burcun urki yasalması, guji yasalması. Koşumçu materyal yok. Şekli kapsol. İçindeki dora kongur ya ki beğiren talkan. Temisal çüçümel. Asaslık rolü börekni kuvvetle bedeni küçeytidu. Belp teylip ağrış, baş kıyış, kulak kongulaş, köz torluşuş, yürek sıkılışkı şıltıldı. Ölçümü her tili 0.13 gram. Eks tesiri hazırca inek emez. Balalar ve hamıldarlarının şıltışıgı mas gelmeydi. Dikkat kıladığın işlerini doğrunun düşündürüşüdün körü bilin. Eskerteş, doğrini doğrunun düşündürüşü ya ki doktorunun körsetmesi bu içi seti bilin ve istimal kılın. Cilin doğru ilan icazet numarı 300-427-05-007. Meslahat soruş telefon numarı 400-993-77-88. 400-993-77-88. Şıngşitan markalık börek kuvvetleş, bedeni küçeytiş kapsoli. B türdeki OTC dora. Terkibi ipomidium oti, sılık yopurmaklık azgan, serik yögey, burcun urki yasalması, guji yasalması. Koşumçu materyal yok, şekli kapsol. İçindeki dora kongur ya ki beğiren talkan, temisal çüçümel. Asaslık rolü börekni kuvvetle bedeni küçeytidu. Belp teylip ağrış, baş kıyış, kulak kongulaş, köz torluşuş, yürek sıkılışkı şıltıldı. Ölçümü her tili 0.13 gram. Eks tesiri hazırca inek emez. Balalar ve hamıldarlarının şıltışıgı mas gelmeydi. Dikkat kıladığın işlerini doğrunun düşündürüşüdün körü bilin. Eskerteş, doğrini doğrunun düşündürüşü ya ki doktorunun körsetmesi bu içi seti bilin ve istimal kılın. Cilin doğru ilan icazet numarı 300-427-05-007. Meslahat soruş telefon numarı 400-993-77-88. 400-993-77-88. Şıngşitan markalık börek kuvvetleş, bedeni küçeytiş kapsoli. B türdeki OTC dora. Terkibi ipomidium oti, sılık yopurmaklık azgan, serik yögey, burcun urki yasalması, guji yasalması. Koşumçu materyal yok, şekli kapsol. İçindeki dora kongur ya ki beğiren talkan. Temiz

Ari ergili bütün Jodin bazırda aldınki qatarda turdu. Bizning bu kasbni qilish bir qadar japarlıq. Her günü 100 tonnadan artıq mal setip çıkırmen. Seher saat 3 yerimde çokum ornumdan turup tez süratte bazarga kirip hizmet halatiga kirmen. 3 saat 3 kiçe 12 saatge yakın izcil şu yerde işleymen. Wang Ziyuan bu yıl 41 yaş bulup o kurgan Şinjan Ziyuan Yezi İgilik Pen Teknik Çeklik Şirketinin kündülük köktat top setiş miktarı 200 tonluğa yakın bulup Canubi Şinjan'da köktat işlep çıkırış bazısı kurgan. Bazardaki danlık köktat sodası çoğun ailesi bulu süpütü bilen dostları ve hemkarlaş küçülleri Wang Ziyuan'ni yakınlık kılıp köktatçı aka dep atışıdı. Wang Ziyuan'ın şirketi de 20 netçe hizmetçi var. Lekin o her günü yanıla bazarga baldur kilip hizmetçiler bilen bille hizmet kılıdı. O mundaq dedi. Biz her günü seher saat 4'ten 10 gıca köktat satımız. Bu 5-6 saat köp miktarda mal çıkardığın vakit. Şuna azıraq mı boş kilişka cüret kılalmayımız. Aramızda kim anca aldıraş bolmasa azıraq vakit çıkarıp naşt kılıdı. 23 yıl ilgiri Hınan Şangçudin Əmdila Şinjan'a kəlgən Wang Ziyuan'nın yeni da bir deyin mi yok idi? Oqış tarihi mi, arka körünüşü mi yok idi? Wang Ziyuan qarz alğan pulni dəsmayı qılıp, hər günü ailəsikilər bilən billə bazarğı berib, köktatlarını top setib alatdı. Daim bir pun üçün top setiş sodigarlar bilən xeyli uzaq talışatdı. Wang Ziyuan əsləb mundaq dedi. Ən japalıq bolğını qış günləri bulub, köktatlarını asasən poyezda Şinjan sırtıdan elib gelətdik. Eyni çağda köktat satqıçılarının həmmisi ğərbi vokzalğı berib köktat talışatdı. Poyez kilişigila 30-40 adam yuqırıqı yamışıp çıqatdı. Toşuş vaqtı uzaq bulub, bir qısım şoxla və lazılarının bəzirleri sesib ketidigan bolğaçqa, köpçilik yeni köktatlarını talışadigan boldı. Sodini zoraytış üçün Wang Ziyuan tukallarını yeniğe ekeldi. Yazda 30 net Celsiya gradusta mal toşsa, kışta 0'dün tövən 20 net Celsiya gradusta bir küçük dasqa ot yıkıp köktat sattı. Aşu yıllarda başka yurtta turuvatkan Wang Ziyuan yol boyu da yayımı yeyip köktat satmaqta. Nurğun soğuk muameliğe ve uvalçılık kuçurdu. Lekin o əzəldən vaz keçmədi. Hər günü səhər saat 3-də top setiş bazırıqı verib, mal kirgüzüb, sesib kətkən köktat yopırmaqlarını qolda ayırıb, səmimi ticaret qilişini davamlaşdırdı. O əsləb bundaq dedi. Eyni çağda məbləq təcrübəm yox bolğaçqa, ziyan qoçurdum. Özüm izləndim, köktat bilən münasibətlik bolğallik sodada həmmini qılıb baxdım. Üzlüksiz təcrübə öyrəndim. Üzlüksiz fikri yürgüzdüm. Moşundaq az-azdın, asta-asta işlegendin kiyin, andın azraq yaxşılmış boldi. 2013-ci ili Şinjan Jodin yezi igilik məhsulatlarını top setiş bazarı pütüb ticaret başladı. Wang Ziyuan yeni pürsətini görüb, tuncu türkümdə bu yerge makallışını karar kıldı. Gerçi aynı çağda ailesikler karşı durgan bolsa mı, lekin Wang Ziyuan öz pikirde çıngdırdı. O mundaq dedi. 2013-ci ili çoğun buruluş boldı. Jodin bazarı kurulgan ili, mən bir baldaq sakrap, birinci derecelik top setişini talladım. O mezgilde etrapımdaki nurgun dostlarım ve uruq tukallarım kollamadı. Lekin mən yanıla yukarıga karap menişini talladım. Meningcha men choqim birinchi darajalik top setish bazariga kirishim kerak edi. Jodin bazari menga bir yaxshi supa bergachga mening bugunim bo'ldi. Jodin bazariga kirgan bu yillardan buyon Wang Ziyuan bazarning yaqinqi yillardan buyonki taraqqiyotiga guvoh bo'ldi. Shundaqla bazar bilan birlikda olg'a ilgirladi. Bugünkü günde Wang Ziyuan, Şinjan'nın yerlik şoklisi Katarlıq köktat ticareti bilen şoğullanıpla kalmayı, yana Shandong, Sichuan ve Fujian'dan keltürülgen əlaspetlik köktat ticaretini mu kılmaqta. O mundaq dedi. Jodin basari əmdili kurulgan vaqtta, mən bir günde aran bir iki avtomobil mal sattım.

0: ешіл тағыларғы нәзәр селіп, сүзік суғы бақымыз. Сеғынған юртымызғы мақалышып, бұт пұрақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбіде бардыр шундақ бір парчы ер. Мұнбәт пұрақ программымыз арқылық арзу етізіңізға йол ачымыз. Өрметлік радио аңлығычылар, Мұнбәт пұрақ программысыны аңлышыңларыны қаршы алымыз.
1: Hürmetli radyo anlıgıcılar, anlavatkınınla Sincan Radyo Televiziye Stansı'nın Munbet Tıprak programımızı. Hem de dekıtınlar yezi ilgiliki yeza dehkallarga alakadar uçurlarda bolsun. Yakında Kaşkar Aşlık Yağ Grohi Çeklik Mesuliyet Şirketi'nin 50 min tonna 50 süpetlik buğduyi Çinxay ölküsünün Şinin şehirge Türkümge bölüp evetildi. Yakın nahiyyası Odanlık Базарлык ачлык сетивелеш пунктының тошуш нәк мәйданында хезмәтче хадымлар эш тәкъсиматы буе чәмкәрлешип, автоматик качылаш төшүриш үскүнәләрне юқры сүрәттә айландырып, ачлыкның сүпитене тәкъшүриш, дәл җайда гырдын үткүзүш, козыпларны печатлаш катарлык бер катар ахырлаштыруш хезмәтләрне өлчәмлек тәмамлаган булып Bütün jarayan ölçemleştirip, yukarı ünümleştirip, buğdayını yetküzüş tasması arqılıq, közüpka sılıq kaçılınıp, lıq açlıq besilgan toşuş avtomobillerini yolğı çıkışkı tayarlandı. Bu türkümdeki buğdayının Çınxayga bevasta toşuluşi, Qashqar vilayetinin açlıqni ölkü halkıpta imlaşkan işlep çıkırış, setiş, Toşuş sistemisini muvaffaqiyetlik berpa qilib, öz jayining ochliqini sirtqi setish oborot yo'llarini yanimi uzartqanligi kengaytganligidan darak berdi. Rayon halqigan ochliq ishlab chiqarish, setish hamkorlik supisi berpa qilish va rayon hamkorligi andisida yangilik yaratishga tayinib, Qashqarning alla sifatlik bug'diyi Xinjiangdan chiqib, davlat ichidagi keng bozorda cho'nqur yiltiz tortib, alla sifatlik ochliq manbasida yaxshi bahoda sirtqi setishga turtki bo'ldi. Növette Mori Nahiyyası'nın Şicir Bazarı, Şuymugu Kenti Vekillikideki bir türküm iştep berip, yardan beriş xalık durmuşu türlerde kuruluş teziltildi. Ən-ənevi kuruluş əndizige uxşumaydığını, şucayı kent ahalıları özü kuruş, kent ahalıları ortak bəhirleniş, kent ahalılarının kerimin aşırışını türünün pütgöl ceryanıgı sındırıp, yurttaşlarını kuruluştaki çet karab, turguchidan yurt qurilishidagi asosiy qo'shinga taraqqiyot foydasidan bevosita manfaatlanguvchilarga aylantirib yo'l yassa ishaqqi bo'lish yurtida beyalaydigan bo'lish yurt makonni yangi tusga kirgizish haqiqiy ishga oshirildi. Bu qaytim Shuymugu kentining yezi yo'lida ishtep berib yordam berish turiga jami 3,920,000 yuan mablag' selingan bo'lib, 6.7 km keladigan kent ichidagi ko'cha yo'llarini qattiqlashtirish va yondosh asliha qurilishi tamomlanadi. Bu turda ishtep berib

Yaqında Dörbilcin nahiyasının Maral su basırdaki tutaş ketken təcrübe buğday etkisi de maşınlar görüldüb, şu cayının 2026 yıllık yazlık yığımdaki tuncak etimlik oruç hizmeti resmi başlandı. 840 mo yerdeki küzgü buğdaydın bir yılda 3 etim hosul eliş boyunca yenilik yartılgan təcrübe etkisi pişip Oruç mezgilini kütüb alğan bulup, 5 çoğun tüptiki kombayın maskademde etizgı tüşüp, meşgulat kılıp, 6 renglik buğday dolkulları mevcu urup, mol hosul simfoniyası yanırtıldı. Maral su bazırı bu qetim bərpa kılgan 840 mo yukarı ölçemlik təcrübe etizinin yadroluk yarqın noktası küzgü buğday silos konuqi, Köktat birleştirilgen bir yılda 3 qetim hosul eliş boyunca növetleştirip teris sistemisi bulup, yezi igilik texnikisi sınaq tariqisidiki plan boyunca bu qetimki küzgü buğday oruş məşğulatı tamamlanğandan keyin etizda dərhal aylandırıp deriş. Yer tüzləş qanat yaydırılıp, selos qonuqi, bəsay, lobo qatarlıq yemxəşək qılındıgan otçöp, Köktat östürüş yoçuqsız cipsalaştırılıp, eniz aralıqı zit cipsalaştırılıp, yaspasıldaki yorukluq, ısıqlıq baylıqıdan toluq paydalanıp, yarının universal osul önümü zor derecede östürüldükken.